0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: Ve İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün 1. Timoteos mektubuyla sizlerle beraber olacağız. 1. Timoteos mektubunu açıklamaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Bu 1. Timoteos'la beraber tabii pastoral mektuplar olarak adlandırılan bir seriye de başlıyoruz. Bu 1. Timoteos, Titus ve 2. Timoteos'u içerisine alan mektupları kapsıyor. Pastoral mektuplar neler? Belki kısaca ona değinmek lazım. Sonra yavaş yavaş mektubun içeriği ve detaylar üzerinde konuşabiliriz.
1: Şimdi pastoral mektuplar diğer kiliselere yazılan mektuplardan ayrı. Çünkü bunlar kiliselere yazılmış mektuplar değil, şahıslara yazılmış mektuplar.
0: Daha kişisel mektuplar.
1: Kişisel mektuplardır ve bu şahıslar kimlerdir? Biri Efes Kilisesi'nde önderlik yapan genç Timoteos. Diğeri ise özellikle Girit'te kiliselerde önder atamak için gönderilen Titus. Dolayısıyla bu iki şahıs kiliselerde liderlik pozisyonunda olan kişiler ve Paulus'la yakın ilişki içerisinde olan kişiler. Çünkü Paulus'un yoldaşlarıydı aynı
0: evet,
1: zamanda.
0: Gezilere beraber, Paulus'un gezilerine beraber eşlik ettiler. Ve görüyoruz ki aslında mektuplarda da biraz bakacağız. Paulus bu her iki isme de yanında gezdirdiği ama daha sonradan sıkıntı yaşadığı birçok isim vardı. Ama bu iki isme de ne kadar güvendiğini ve onlara olan yakınlığını işte o öz oğlum ifadesiyle görebiliyoruz. Dolayısıyla pastoral mektupları diğer mektuplardan ayıran en büyük özellik bunların daha kişisel mektuplar olması gerektiği. Ama bu demek değildir ki kilise içerisindeki sorunları ya da kilise içerisindeki durumlara değinmiyor. Yine de içerisinde bu nüanslar görebiliyoruz ama kişiye yazıldığı için pastoral mektuplar olarak adlandırılmaya başlıyor.
1: Evet, zaten kilise sorunlarından bahsedilecek Efes'te veya Girit'te olsun ama bu sorunlardan bahsedilirken daha çok bu kişilere yani Titus'a ve Timoteos'a önermelerde bulunuyor veya öğütlerde bulunuyor. Yani bu durumlarda böyle yap şeklinde.
0: Nasıl karşılık verebileceğiz bu durumlarda diye.
1: Tabii tabii. Veya ben yerinde olsaydım böyle yapardım şeklinde.
0: Evet, bir baba gibi aslında Paulus kendi tecrübelerini ve kendi öğrendiklerini bir şekilde öğrencilere, kendi öğrencilerine aktardığını görebiliyoruz. Şimdi bu mektuba başlıyoruz. İşte kişisel mektuplardır dedik. O zaman kişiler de biraz önem kazanıyor. Biraz Timoteus'tan bahsedelim. Timoteus kimdi?
1: Timoteus genç bir imanlıydı. Memleketi Listra'ydı. Antik Listra bugünümüzün Konya Hatunsaray köyüdür. Dolayısıyla kendisi bir Anadolu çocuğu diyebiliriz.
0: Evet, memleketimiz neredeyse.
1: Evet. Şimdi Listra emekliye ayrılan askerlerin yaşadığı merkezlerden biriydi Anadolu'da. Timoteus'un annesi Yahudiydi ama babası Grek'ti. Dolayısıyla kendisi tam Yahudi değil, bir karmaydı. Yarı Helen, yarı Yahudi diyebiliriz kendisine. Ailesindeki ilk imanlı Timoteus değildi. Büyük ihtimalle ikinci nesil bir imanlıydı. Çünkü özellikle 2. Timoteus mektubundaki bazı ayetlerden bildiğimiz kadarıyla
0: evet,
1: annesi Evniki ve anneannesi Lois imanlıydı. Yani büyük ihtimalle Paulus birinci yolculuğu esnasında zaten o yörelerden geçmişti. Onun müjdelemesi, onun İsa'yı açıklaması sonucunda Timoteus'un annesi ve anneannesi iman etmişti ve Listra'daki bir ev kilisesinde toplanıyorlardı. Ama Paulus ikinci yolculuğuna geçtiğinde tekrar Listra'dan geçer ve o zaman yanına genç Timoteus'u alır. Genç Timoteus aslında kutsal kitap bilgisinde üstün bilgi sahibi olan biriydi. Büyük ihtimalle annesi ve anneannesi ona öğretmişlerdi genç bir yaşta. Ve çok armağanı, Tanrı vergisi olan bir kişiydi. Çünkü çeşitli pasajlardan biliyoruz ki kendisinde iman, elçilik ve öğretme armağanları vardı. Dolayısıyla Paulus Timoteus'taki bu potansiyeli gördü ve kendisiyle beraber yolculuğa götürdü. Dolayısıyla tüm yolculuklarında, ikinci yolculuktan itibaren Timoteus Paulus'la beraber gezindi ve ona yardımcılık yaptı, hizmet yaptı.
0: Evet, ve ilişkileri de daha tabii gün geçtikçe derinleşti. Samimiyetleri de öyle. Çünkü hani başta söylediğimiz gibi Paulus'un yanında bazı insanlar vardı. Bu geziler sırasında, ama o insanların bir kısmıyla da sıkıntılar da yaşadı Paulus. Fakat Timoteus ve Titus çok güvendiği ve yanında görmekten mutlu olduğu, yanında olmalarından güç aldığı isimler arasında karşımıza çıkıyor.
1: Şimdi Timoteus ismi de çok ilginç, çünkü Tanrı'yı onurlandıran demek veya Tanrı'dan korkan demek. Dolayısıyla bu isimden anlıyoruz ki Timoteus oldukça mütevazi biriydi, alçak gönüllü biriydi, Rabbi hizmet etmek seven biriydi ama gençti. Ve bundan dolayı mektupta da göreceğiz zaten, sıkça bundan dolayı eleştiriliyordu. Yani sen gençsin, sen bilmezsin filan gibi eleştirilere maruz kalıyordu. Özellikle Efes Kilisesi'nde. Çünkü Paulus daha sonra onu Efes Kilisesi'nin önderi olarak orada bırakacak ve Efes Kilisesi'nin önderliğini yapacak. Bir detay daha, kronik mide problemleri vardı.
0: Evet, evet. Evet, bununla ilgili de tavsiyeleri var Paulus'un. Ona da değineceğiz. Şimdi o zaman bu kısa Timoteus açıklamasından sonra mektup ne zaman yazıldığı üzerinde konuşmaya başlayalım. Genel kanı bu mektuplar hakkında, işte her ne kadar İncil'de bölümler kronolojik olarak sıralanmamış olsa da 1. Timoteus mektubu, arkasından Titus'a yazılan mektup ve daha sonra 2. Timoteus mektubu yazıldığı yönünde genel bir kanı var, genel bir görüş var. Ve muhtemelen bu mektup 64-66 yıllarında, yani Paulus milattan sonra 61'de hapisten çıktıysa ortalama olarak 64-66 yıllarında büyük olasılıkla da Yunanistan'dan yazılmış bir mektup olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, şimdi Paulus Ef hapsinden bırakıldıktan sonra onun hayatı bitmedi. Bir 5. yolculuğu oldu. Elçilerin işlerinde geçmiyor ama.
0: Geçmiyor, evet.
1: Ama bu mektuplardan bildiğimiz kadarıyla bir yolculuk esnasında bu mektuplar yazıldı. Pastoral mektuplar dediğimiz. O da senin verdiğin tarihlerde 67 yılı gibi Roma'ya döndü ve orada yargılandı ve infaz edildi. Bu da Paulus'un hayatının son yıllarıydı.
0: Evet, evet. Hatta çok özel bir şekilde infaz edildi. Çünkü Roma vatandaşıydı. Bunlara da daha sonra değineceğiz. Şimdi bu mektubun amacı üzerinde konuştuk. Fakat birazcık daha detaylandırmaya başlayalım. Bir yani bütün mektubu özetleyen bir ayet hangisidir dersen, bana göre 1. Timoteus'ta 3. bölüm 14 ve 15. ayetler bir şekilde bütün mektubun yazılış amacını ortaya koyuyor. Ben dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor: yakında yanına gelmeyi umuyorum. Ama gecikirsem gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı arasında yani yaşayan Tanrı'nın topluluğunda nasıl davranman gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum diyor. Paulus bütün mektubun özetini bir şekilde bu cümleyle bizim karşımıza koyuyor.
1: Evet, yani mektubun ana yapısına bakacak olursak 6 bölümden oluşuyor mektup. Birinci ve altıncı bölümler Timoteus'a kişisel öğütler içermekte. Ortadaki kısımlar ise özellikle kilise üyelerinin dikkat etmesi gereken hususlardan bahsedilmekte. Örneğin 2. ve 3. bölümde kilisedeki erkek ve kadınların dikkat etmesi gereken hususlardan bahsediliyor. Özellikle bir önder veya bir diyakon seçilecekse hangi standartlara göre bu kişilerin seçilmesi gerektiğinden bahsediyor. 4. ve 5. bölümlere geldiğimizde ise kilisenin tanıklığını koruma öneminden çok bahsediliyor. Özellikle kilise üyelerinin değişik durumlarda nasıl davranması gerektiğini, işte dulsanız şöyle davranın veya genç erkekler şöyle davransın veya yaşlılar şöyle davransın şeklinde öğütler bulmaktayız. Neden Timoteus'a bunları anlatıyor? Çünkü Paulus bir şeyin bilincinde, kilise çok kıymetli bir şey. ve kilise aslında bir nevi Mesih'in aynasıdır veya Mesih'in bedenidir. Dolayısıyla insanlar Mesih'i anlayacaksa, Mesih'i görecekse, Mesih'i tanıyacaksa bunu kilise üyelerinde görmeleri lazım. Dolayısıyla kilisenin tanıklığını koruması çok önemlidir ve bu hususlardan dolayı da Timoteus'u da bu konularda tavsiyeler veriyor.
0: Ve aynı zamanda kiliseyi de nasıl yönlendirmesi gerektiği konusunda da büyük tavsiyelerde bulunuyor. Ve cesaretlendiren ayetlerde görüyoruz aslında bu bölüm içerisinde. Şimdi ikinci bölümde, programımızın ikinci bölümünde bu detaylara gireceğiz ama dikkat çeken bazı noktalar var. Ben genellikle kutsal kitap okurken bir bölüm üzerinde eğer Tanrı sözünde bir şey tekrarlanıyorsa onlar benim için çok dikkat çekici oluyor. Çünkü bazen insanlar küçük bir ayetteki küçük bir nüansa takılıp kafasını birçok şeyle doldurabiliyorlar. Ama bence biz az konuşulanlar hakkında değil daha çok çok fazla Tanrı'nın ifade ettiği ve ortaya koyduğu konular üzerinde düşünmeliyiz. Ve bu mektup içerisinde de sık sık tekrarlanan, Pavlus tarafından tekrarlanan bazı cümleler var ki o da bu mektupta aslında Pavlus'un nelere önem verdiğini ve Tanrı'nın ruhu aracılığıyla neleri kayda aldığını gösteriyoruz. Mesela iman 6 kez tekrarlanıyor yahut da sağlam öğreti işte 5 kez tekrarlanıyor. Vicdan, temiz vicdan, Tanrı yoluna bağlılık, ağırbaşlı ve ölçülü olmak gibi konular tekrar tekrar Pavlus tarafından dile getirilen konular olarak bizim karşımıza çıkıyor. Az önce senin özetlediğin gibi Tanrı'nın kilisesini görmek istediği ve aslında kilisenin Tanrı'nın bir şekilde görüntüsünün zuhur ettiği o yapı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Burada bir parantez daha açmak istiyorum kilise konusunda. Çünkü Türkiye'de genellikle kilise bir binadan ibaret olarak düşünülüyor. Oysa kilise kutsal kitapta eklesiya olarak geçen orijinal metinlerde Mesih İsa adına toplanan insanlar topluluğudur. Dolayısıyla insanlardır aslında kilise, binalar değil. İlk yüzyılda da insanlar zaten bu binalar yoktu. İşte en eski binalar yaklaşık 3. yüzyıldan itibaren ortaya çıkıyor. Bugün İstanbul'da, Türkiye'nin bazı yerlerinde, çeşitli yerlerinde ve dünyanın birçok yerinde bulunan bazilikalar, büyük yapılar, kilise yapıları filan bunlar hepsi 3. yüzyıldan Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olarak kabul edildikten sonra ortaya çıkan yapılar. Dolayısıyla kilise bir bina değil, kilise Mesih İsa'ya iman eden insanlar topluluğu olarak düşünmek gerekiyor ve olaya böyle bakmak gerekiyor. Dolayısıyla Pavlus Tanrı'nın bedeni olan kiliseyi teşvik etmeye gayret ediyor bu mektup boyunca.
1: O zaman istersen birinci bölümden bir giriş yapalım. En azından evet. Aradan önce birinci bölümün teması nedir? Biraz onu irdeleyelim dinleyicilerimiz için. Şimdi birinci bölüm dediğimiz gibi Timoteos'a kişisel bir öğüt içermekte. Yani bu çerçevede yazılmaktadır ve birinci bölümden okuduğumuz kadarıyla kilisede bir problem var. İskender ve Himoneos adında iki tane ihtiyar öğretmen var kilisede ve kendileri aralarında sürekli soy ağaçları konusunda tartışıyorlar. Yani soy ağaçları dediğimiz şey yaratılış bölümünde özellikle işte kim kimin babasıydı, kim kimin atasıydı şeklindeki kısımlar. Onlar üzerinden tartışma yapıyorlardı ve aslında bu bölümde onları alıntılamanın amacı Pavlus ilginç bir şey diyor. Özellikle diyor ki beni kurtaran bilgi Tanrı'nın merhametidir, Tanrı'nın lutfudur. Bu bilgiler değil. Pavlus'un bu tutumu beni çok ilgilendiriyor çünkü Pavlus kendisi Gamaliel'in öğrencisiydi. Kendisi bir ferisiydi. Kutsal kitabı neredeyse ezbere bilen biriydi. Ama tutumu çok ilginç çünkü tartışmaya gir demiyor. Tartışmadan kaçın diyor Timoteos'a ve bunun yerine özellikle sevgiyi ve lütfu körükleyecek olan, teşvik edecek olan konuşmalar yap şeklinde ona bahsediyor. Şimdi bu çok önemli çünkü bilgi bir imanlı için önemlidir. Bilgi faydalıdır ama bilgi her zaman sevgiye hizmet etmeli. Bilginin bir amacı vardır. Mesih'in sevgisini tanıtmak. Ama bilgi Mesih'in sevgisini tanıtmıyorsa, bunun yerine kilisede bölünmelere yol açıyorsa o zaman çok tehlikeli bir şeydir. İnsana kibire kaptırabilir, gurura kaptırabilir ve kiliseyi parçalayabilir.
0: Ve bu ne yazık ki bu yüzyıldaki kilise içerisinde de gördüğümüz olaylardan bir tanesi. Pavlus'un bu konudaki tutumu bence çok samimi ve içten. Gerçekten bu mektupların amacı, hani daha önce de birkaç kez konuştuk, bu mektupların amacı kilisedeki bölünmeleri, farklı görüşleri Mesih İsa'daki düşüncede birleştirmekken, insanlar bu mektubun içerisinden cımbızladıkları ayetlerle yahut da bu mektubun içerisinde asıl ana mesajı kaçırıp özelde bir şekilde kendi anlayışları çerçevesinde bir takım bilgileri öne sürerek, ki ben kimseyi yargılamıyorum bu konuda, ama bunun ayrılıklara sebep olması herhalde Pavlus'u en çok üzen olaylardan
1: yani
0: bir tanesi.
1: Yani açık açık konuşalım, günümüzde benzer şeyler yaşanıyor. Mesela evrim teorisiyle ilgili. Kimi imanlı evrim teorisine inanıyor, kimisine inanmıyor, ama şöyle bir itham yapmak yanlış. Ha, sen buna inanıyorsun dolayısıyla imanlı değilsin şeklinde ithamlar yapmak yanlış. Çeşitli doktrinsel konularda da benzer şekilde şeyler yaşanıyor. Yok kutsal ruhun armağanları olsun, yok farklı dillerle konuşmak olsun, yok efendim kilisedeki kadının rolü olsun gibi. Tabii bunlar çetrefilli konular, basit açıklamaları yok. Ama eğer ki bu bilgileri biz insanları itham etmek için kullanıyorsak, bu bilginin yanlış bir kullanımıdır. Yani bilgi her zaman sevgiye hizmet etmeli. Dolayısıyla bu konular ayrışmaya değil, kardeşlerimizi daha fazla sevmeye. Tamam kardeşim, sen benden farklı düşünebilirsin ama yine de ben seni seviyorum. Çünkü Mesih bana bunu öğretti. Kardeşimi sevmem lazım. Yani 1. Yuhanna'da dediği gibi gördüğün kardeşini sevemiyorsan görmediğin Tanrı'yı nasıl seveceksin meselesi. Dolayısıyla bu husus önemli. Pavlus'un da kendisi diyor. Zaten beni kurtaran bilgi doktrin değil. Beni kurtaran bilgi müjde. O müjde nedir? Ben günahkardım. Tanrı bana lütuf gösterdi. Ben hak etmiyordum. O Mesih'i gönderdi. Ve bu lütuf ve bu merhamet beni kurtardı. Övünecek bir bilgi varsa kendimizde bu bilgi olmalı. Başka bilgiler değil.
0: Ve aynı zamanda tabii pastoral mektup olmasındaki ana tema bir şekilde Pavlus'u kilisenin içerisindeki her durum, her olay, her sıkıntı, her karşıt görüş, her çekişme içerisinde bir şekilde Tanrı'ya sımsıkı bağlanması konusunda da 1. Timoteus'un 1. bölümünde Timoteus'a özel sözler de var. 18. ayette diyor ki, oğlum Timoteus, senin hakkında önceden söylenen peygamberlik sözleri uyarınca bu buyruğu sana emanet ediyorum. Öyle ki bu sözlere dayanarak iyi savaşı sürdüresin. Dolayısıyla bir kilise önderi, kilisenin içerisindeki bu tartışmaları, bu tip basit, anlamsız tartışmaların içerisinde temiz vicdana sarılarak ve onu temiz vicdanı bir tarafa itmeden kardeşlik sevgisi ve bağ içerisinde bu yüce mücadeleyi sürdürme konusunda da Pavlus teşvik ediyor 1. bölümde diyelim. Kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmadan önce hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesapları arama kısmında Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla bize ulaşabilir. Soru ve görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz. Efendim kısa bir ara, ardından sizlerleyiz.

0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
0: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata.
4: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında bugün 1. Timoteus mektubuyla sizlerin karşısındayız. Pastoral mektuplar olarak adlandırılan bu mektupları incelemeye başladık ve birazcık detaylandırmaya da başladık. İlk bölümde 1. bölüm üzerinde konuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımıza başlarken bir kez daha hatırlatmak istiyorum aramıza yeni katılanlar için. Soru ve görüşleriniz bizim için çok değerli ve önemlidir. Sosyal medya hesaplarında arama kısmından Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım ve kaldığımız yerden yani ikinci bölümden devam edelim. İkinci bölüme başladığımızda ikinci ve üçüncü bölümler aslında kilise içerisindeki imanlıların pozisyonları üzerinde biraz duruyor. Kadın ve erkeğin pozisyonları üzerinde duruyor. Yavaş yavaş oradan devam edelim istersen Mark.
5: Evet, şimdi ikinci ve üçüncü bölüme geldiğimizde özellikle kilisede erkek ve kadınların konumu ve rollerinden bahsediyoruz. İkinci bölümde özellikle kilise üyelerinin dikkat etmesi gereken hususlardan bahsediyor Paulus ve üçüncü bölümde önder veya diakon dediğimiz yani sorumluluk sahibi kardeşlerin kilisede dikkat etmesi gereken konular veya hangi kriterlere göre bu kişiler seçilmesi lazım bu konulara değiniyor Paulus. Şimdi ayetlerden anladığımız bir şey var. Hem Efes'teki erkeklerin bir takım sıkıntısı vardı hem de kadınların bir sıkıntısı vardı. İkinci bölümün 8. ayetinde Paulus şöyle diyor. Buna göre erkeklerin öfkelenip çekişmeden her yerde pakeller yükselterek dua etmelerini isterim. Yani bu bize neyi gösteriyor? Efes'teki bazı kardeşler kendi aralarında kavga ediyordu. Tam konuyu bilmiyoruz. Belki öğreti konusunda, doktrin konusunda kavga ediyorlardı. Belki siyasi tartışmalara giriyorlardı. Belki o dönem futbol yoktu ama belki at yarışları veya atletizm şampiyonlarında tuttukları taraflar veya takımlar
4: fanatiklik
5: hakkında
4: yapıyorlardı
5: fanatiklik
4: belki.
5: Yapıyorlardı. Ama bir nevi bazı erkekler kilisede öfkeleniyorlardı, çekişiyorlardı ve bu aslında çok kötü bir tanıklık bırakıyordu. Yani çünkü eğer kilise Mesih'in bedeni ise Mesih'in esenliğini bir nevi yansıtması lazım. Ama bu erkekler böyle yapmıyordu. Dolayısıyla bu soruna çözüm getirmek istiyor Paulus ve Timoteus'a diyor ki o zaman erkekleri şuna öğütle. Tam bir bağlılık ve ağırbaşlık içerisinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallara bütün üst yöneticiler dahil bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun diyor ilk hikayette. Yani aslında burada belki tartışmaların bir kısmı siyasi olabileceğini
4: izlenimi
5: veriyor. Çünkü krallar bütün üst yöneticiler belki baştaki imparatordan pek memnun değillerdi veya Efes'teki validen pek memnun değillerdi bunu ben bilemem. Ama bir nevi bir sorun var. Sorun neydi? Erkekler kendi doğal tabiatları itibariyle saygı bekliyorlar. Ve bu saygıyı görmediklerinde genellikle ne oluyor? Tepki veriyorlar. Ve bu tepki kendisini genellikle öfkeyle yansıtıyor başkalarına. Dolayısıyla sorun buysa Bunun ilacı nedir? Bunun ilacı Tanrı'ya gelmek ve dua etmek. Çünkü insan dua ettiğinde o zaman bu tarz öfke duygularından kurtuluyor. Dolayısıyla bu erkeklerin bir sıkıntısıydı o kilisede.
6: Evet. Bununla beraber şunu da hatırlatmakta fayda var. Mektuplar üzerinde konuşurken şunu aklımızın bir köşesinde tutmalıyız. Biz bu mektupların bir tarafının yazdıklarını duyuyoruz. Paulus neler işiterek, neler duyarak yahut da diğer havariler, elçiler bu mektupları yazarken ne tür sorunlar kulaklarına geldi, işittiler. Onların bir kısmını mektuptan şimdi yaptığımız gibi anlamlar çıkartmaya çalışıyoruz ama tam olarak içeriği %100 olarak bilemiyoruz. Ne tip bilgilerin, ne tür sorunların onlara ulaştığını. Dolayısıyla bu sorunları çözmeye yönelik olarak gönderiliyor.
5: Tabii biz cevabını biliyoruz ama cevabına bakarak soruyu oluşturabiliyoruz %90 evet, diyebiliriz evet, ima
6: evet.
5: yoluyla.
6: Evet.
5: Şimdi geçelim kilisedeki kadınlarda. Efes Kilisesi'ndeki kadınların bir sıkıntısı vardı. O sıkıntısı neydi? Dikkat çekmeyi seviyorlardı. Dolayısıyla ikinci bölümde özellikle bunu görmekteyiz. Diyor ki kadınların da saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edepli ve ölçülü tutumla Tanrı yolunda yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır biçimde iyi işlerle süslenmelerini isterim. Kadın sükunet ve tam bir uysallık içinde öğrensin şeklinde cevap veriyor. Yani buradan çıkan imane, yani bir nevi kadınlar en azından Efes Kilisesi'ndeki dikkat çekme konusunda bir sorun yaşıyorlardı. Şimdi erkekler nasıl saygı talep ediyorsa kadınlar da doğal tabiatları itibariyle sevgi ve dikkat talep ediyor. Ve bazen bu kontrolsüz olabiliyor. Öyle ki bazı kadınlar uygun şekilde giyinmeyerek veya fazla abartılı giyinerek kiliseye geliyorlardı. Ve o zaman dikkat çalınıyordu Mesih'ten. Yani artık sanki ibadetin odağı Mesih değil de en iyi giysileri kim? Moda şeyine dönüşmüş.
6: Defilesi gibi.
5: Defilesine dönüşmüştü kilisede. Ve zaman zaman anladığımız kadarıyla kilise ibadeti bölünüyordu. Neden? Çünkü bazı kadınlar çok fazla yüksek sesle konuşuyorlardı veya kendi aralarında konuşuyorlardı veya öğreti sırasında bir şey diyorlardı ve bu da bir nevi kilisenin ahenkini bozuyordu.
6: Evet, Efesliler mektubunda da zaten bu nüansları görebiliyoruz. Orada da Paulus benzer sorunlara bir şekilde karşılık olarak çeşitli öğütler veriyor. Hem erkeklere hem de kadınlara hem de aralarındaki ilişkiler üzerindeler.
5: Şimdi bu bağlamda Pavlus'un dediği çok ilginç. Diyor ki ama doğum yapıp kurtulacaklardır. Yeter ki sağduyuyla iman, sevgi ve kutsallıkla yaşasın. Şimdi biraz burada kurtuluş kelimesinden bahsetmek lazım. Çünkü biz bazen kurtuluş kelimesini duyduğumuzda otomatikman hani ahiret hayatını evet, veya cennete geçişi.
6: Cennete gidecekler gibi
5: ama
6: algılıyoruz.
5: Ama bu aslında azınlık kullanımdır İncil'de. Genellikle kurtuluş, günahtan kurtuluş manasında kullanılıyor. İncil'in ayetlerine özellikle gerekçesine baktığımızda. Dolayısıyla Pavlus'un burada dediğine yani aslında bu ilgi çekmek isteyen kadınların kurtuluşu veya bu huylarından kurtulmasının yolu çocuk sahibi olmaktır.
6: Evet.
5: Neden? Çünkü çocuk sahibi olunca o zaman bütün dikkatleri nereye gidecek? Çocuğa gidecek.
6: Kendi giyim kuşamları yerine.
5: Aynen. Ve bu şekilde de kiliseden dikkatsiz bir şekilde dikkat dağıtmayacaklar. Yani dolayısıyla burada Pavlus aslında bunu demek istiyor.
6: Yani bu çok önemli çünkü kilisenin ana hedefi, ana bakış açısı şu olması gerekiyor. Hem erkek için hem kadın için. Kendi pozisyonları içerisinde, kendi doğal yapıları içerisinde Mesih'in baş olduğunu irdelemek, bunu anlamak ve buna uygun davranmaları çok önemli. Hem erkeklerin hem de kadınların eşit miktarda aslında bu temel düşünceye sahip olması çok önemli diye düşünüyorum kilise içerisinde. Dolayısıyla hem erkekler hem de kadınlar. Tabii iş kadın yani erkeklerle ilgili bir şeyler konuşulduğunda herkes doğal karşılıyor ama kadınlarla ilgili bir şey konuşulduğunda böyle hemen özellikle feminist tarzdaki bayanların böyle öfkesini uyandırıyor. Aslında burada söylediği şey bir öfke uyandıracak bir konu değil. Ya da burada Pavlus'un ifade etmek istediği şey, tavsiye etmek istediği şey işte güzel giyinmeyin, süslenmeyin yahut da makyaj yapmayın gibi konular değil. Fakat her ortamın taşıyabileceği çeşitli durumlar var ve kiliseye gelme amacımız kiliseyle az önce bahsettiğimiz gibi kilise imanlar topluluğudur. İmanlar topluluğuyla bir araya geldiğimizde amacımız kendimizi insanlara göstermek değil bizdeki Mesih'i insanlara yansıtmak olmalıdır. Dolayısıyla hani o yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldıralım hani süslenmek günahtır, güzel giyinmek günahtır vesaire gibi bir konu değil bu. Tam tersi bizdeki Mesih'in yansıması konusu ön plana çıkıyor.
5: Yani kilise eğer Mesih'i yansıtacaksa o zaman biz dikkatimizi Mesih'e vermeliyiz. Dikkatimizi üzerimize çekmemeliyiz. Aslında burada prensip, anlatılmak istenen konu bu. Tabii bu konu çerçevesinde meşhur bir ayet geliyor. O da 12. ayetin.
6: Herkesin de üzerinde kavga ettiği, tartıştığı bir ayet.
5: Evet, Pavlus diyor ki kadının öğretmesine, erkeğin egemen olmasına izin vermiyorum şeklinde bir orada bir buyruk veriyor Timoteos'a. O zaman bu ne demek istiyor? Yani 3 tane olası açıklama olabilir. Birincisi bu. Daha çok Efesli kadınlar için verilen bir mesajdır. Yani Efes'teki kadınlar ne öğretsin ne de önderlik etsin şeklinde. Çünkü kendileri kandırılmışlardır. Şimdi bu kandırılmış kelimesi önemli. Çünkü Efes'teki kadınların günahını Havva'nın günahına benzetiyor. Diyor ki çünkü önce Adem sonra Havva yaratıldı. Aldatılan da Adem değildi. Kadın aldatıp suç işledi. Yani bir nevi Efes'teki kadınlar kendi kendilerini aldatıyorlar imasında bulunmakta. Bu günah bunu gösteriyor. Dolayısıyla olası bir açıklama bu sadece Efes'teki kadınlar için geçerli bir sözdür. İkinci olası açıklama yani kadınlar önderlik yapamazlar ama kilisede öğretiş verebilirler şeklinde bir açıklama bulunmakta. Ve diğer açıklama kadınlar hiçbir şekilde ne önderlik yapabilirler ne de öğretmelilerdir. Dolayısıyla bu farklı görüşler çerçevesinde bazen özellikle Protestan kiliselerinde çeşitlilik görmekteyiz. Yani kimi kilisede kadın önder yoktur, kimi kilisede vardır, kimi kilisede kadın öğreti de verir, kimi kilisede vermez. Dolayısıyla bu çeşitliliğin sebeplerinden bir tanesi özellikle bu ayetin nasıl farklı kişiler tarafından yorumlandığına ilişkilendirebiliriz.
6: Ben duruma şöyle bakıyorum, kadın ya da erkek herhangi bir kişi Mesih'e ait yüceliğe dokunuyorsa kilise içerisinde onun sakin durması gerekiyor. Aslında aynı konu erkekler içindedir. Bugün bütün Protestan kiliselerin içerisinde de erkekler de Mesih'e aykırı bir hareket davranış içerisinde olduğunda aynı disiplinle durdurulurlar. Konuşmalarına, öğretmelerine yahut da öne çıkmalarına izin verilmez. Dolayısıyla bunu sadece kadınlara yönelik bir durum ve olay olarak ben kişisel olarak değerlendirmiyorum. Onun da altını çizmek gerekiyor ve hatırlamak da gerekiyor ki bu kiliselerdeki sorunlardır. Eğer sizin kilisenizdeki sorun Efes'teki kilisedeki sorunla aynı sorunsa tabii ki uygulanacak yöntem aynıdır. Ama bütün mektuplarda da bunu görmüyoruz. O da bir açıktır.
5: Şimdi Pavlus öğretmesinler diyor ama mesela Korintlerde diyor ki peygamberlikte bulunabilirler. Dolayısıyla tabii arada nüanslar var. Kimi diyor ki peygamberlik vaaz da olabilir. Kimi diyor ki yok efendim peygamberlik sadece bir teşvik paylaşımı olabilir şeklinde. Dolayısıyla bunlar biraz o dönemin tam nüanslarını ve tam detaylarını bilemediğimiz için bazı nüanslar oluşabiliyor. Ama neticesinde bundan sonraki bölümde, üçüncü bölümde önder dediğimiz veya gözetmen dediğimiz kişinin ve diyakon veya kilisede yardımcı rolleri üstlenen kişilere de bulunması gereken özelliklerden bahsediyor. Tabii bir uzun liste var ama yani özetleyecek olursak iyi karakterli olan, ailesini iyi yönetebilen, eleştirilecek yani dışarıdan eleştirilecek bir yönü olmayan.
6: Evet,
5: kişiler.
6: İmanlı olmayan olmayanlar tarafından da eleştirilecek bir yönü olmayan.
5: Ama şurada ilginç bir detay var. Mesela önderlerden bahsederken Grekçe'de sadece maskülin zamir kullanılıyor. Ama diyakonlardan bahsederken nötr zamir kullanılıyor. Dolayısıyla bu bize neyi gösteriyor? Erken kilisede diyakonlar çerçevesinde erkekler de kadınlar da vardı. Ve bunu zaten diğer erken kilise kayıtlarında da görüyoruz.
6: Yani gözetmen dediğimiz aslında gözetmen olan yani kilisenin ihtiyarları, kilisenin
5: yani pastörü diyebiliriz bir nevi.
6: Pastörü, kilisede önderlik eden kişiler. Diyakonlarsa aslında diğer kilise hizmetlerinin tamamını kapsayan bir geniş yelpazeye sahip bir hizmet yönüydü. Dolayısıyla her ikisine de değiniyor. Şimdi tabii bu konu çok derin, uzun yıllar tartışılan teolojik konulardan bir tanesi ama bizim zamanımız ilerliyor. Bu yüzden 4 ve 5. bölümlere geçelim istersen seninle.
5: Tabii şimdi 4 ve 5. bölümde özellikle kilisenin genel olarak dikkat etmesi gereken bazı hususlardan bahsediliyor ve bunlardan biri özellikle bazı yanlış öğretiler yayılıyordu o dönemde Efes'te. Büyük ihtimalle Gnostikçi veya Doketist akımının etkilemesinde gelişen bazı öğretilerdi. Ki bazı kişiler geliyordu ve diyordu ki işte evlenmek yanlıştır, efendim et yememelisiniz veya belirli içeceklerden kendinizi korumalısınız şeklinde. Şimdi neden bu öğretiler? Çünkü bu sapkın akımlara göre fiziki dünya kötüydü. Dolayısıyla insan fiziki dünyadan bağlarını kopması gerekiyordu. Ve bundan dolayı böyle öğretişler özellikle Asya elinde çok sıkça yayılan öğretişlerdi. Ama Paulus çok ilginç bir şey diyor. Diyor ki Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Yani
6: evet, hiçbir şey reddedilmemeli.
5: Yani Tanrı'dan gelen her şey bir nimettir. Dolayısıyla evlilik olsun, yiyecekler olsun, içecekler olsun. Sorun evlilik makamında değil veya içecekte değil veya yiyecekte değil. Sorun bunların doğru veya yanlış kullanımı. Dolayısıyla özellikle burada tabii başka şeyler açılıyor. Mesela çok meşhur bir konu kiliselerde içki meselesi. Yani içki günah mıdır değil midir mesela. Tabii zamanımız çok kısıtlı, buna pek fazla giremeyiz ama neticesinde şunu demek lazım. Yani Pavlus mesela Koloseler mektubunda diyor ki imanlılara hiç kimse sizi yiyecek ve içecek konularında yargılamasın. Çünkü bu bir nevi şeriatçılıktır. Müjdenin amacı bizi bir şeriatçı kuralcılığa dönüştürmek değil. Bizi özgür kılmaktır. Ama o özgürlük içerisinde sorumluluk da gelir. Dolayısıyla herkes aslında kendisini tartmalıdır bu konularda. Sorun nimetten ziyade veya içecekten ziyade bu içeceğin kötüye kullanılabilmesi. Dolayısıyla özellikle sarhoşluk hakkında çok ciddi uyarılar var.
6: Zaten bunun arkasından Pavlos'un söylediği ifade şu diyor ki, çünkü her şey Tanrı'nın sözüyle ve duayla kutsal kılınır. Dolayısıyla Tanrı'nın sözüne ve bizi duadan uzaklaştıran konulara olanak tanıyorsa, yiyecek, içecek yahut da evlilik vesaire, dolayısıyla bunlardan uzak durmak konusunda da söylüyor. Çünkü kutsallığımızı bozuyorsa bütün olay bozuluyor aslında.
5: Şimdi bundan sonra Pavlus Timoteus'a öğütler veriyor. Özellikle buradan görüyoruz ki Timoteus küçük görülüyordu kendi kilisesi tarafından, herhalde genç olduğu için. Genelde ülkemizde de bazen böyle olabilir. Ama Pavlus'un ona öğütleri nedir? Timoteus, sen bunlara fazla aldırma, örnek bir yaşam sürdür. Kendini okumaya, öğretmeye, öğüt vermeye ada. Çünkü bu şekilde kendi armağanlarını geliştireceksin. Çünkü Timoteus'un mesela öğretmenlik ve elçilik armağanı vardı. Bunları yaparak sen kendini geliştireceksin. Ve senin kutsallığın da başkalarının kutsallığıyla sonuçlanacak. Yani ben buradaki mesajı özetliyorum tabii.
6: Evet, evet. Yani zaten başta söyledik, bu kişisel bir mektuptur aslında. 1. Timoteus, Titus ve 2. Timoteus mektupları. Ve Paulus bir şekilde Timoteus'u teşvik

0: bir kişi emekliliğe ayrıldığında devlet bir nevi bu kişinin emeklilik maaşını tedarik eder. Ama o dönemde öyle bir sistem yok. Dolayısıyla biri dul olduğunda artık ona bakan kimse de olmayacaktır. Dolayısıyla bir nevi birisinin bu sorumluluğu üstlenmesi lazım. Dolayısıyla Pavlus burada önerimlerde bulunuyor Timoteos'a. Yani sen dulun durumuna bak. Eğer çocukları varsa o zaman çocuklar ona destek olsun. Ama çocukları yoksa o zaman kilise ona destek olsun.
1: Çaresizlik içerisinde olan dullar için aslında çok yardıma ihtiyacı olanlar için yardımınızı uzatın diyor.
0: Ve bazı kriterleri kendisi sayılıyor. Mesela 60 yaşından büyük olsunlar. Yani ilk önce buna bak. Yani fazla genç olmasınlar. Çünkü genç dul bir ihtimal hala evlenebilir. Yani evet, çünkü kendisi evet. Gençtir. Dolayısıyla yaşlı olan dullara öncelik tanı, ailesi olmayan dullara öncelik tanı ve onlara yardım et ki diğerlerine yardım edersen kötü alışacaklar. Yani evet. Dolayısıyla kilise bu konularda hikmetli davranmalıydı. Beşinci bölümün diğer konusuna gelecek olursak, özellikle önderlerin desteklenmesi konusuna değiniyor.
1: Hem de saygı, onlara önderlere duyulacak saygı konusuna
0: tabii,
1: değiniyor.
0: Tabii önderlere diyor ki iki kat saygıya layık görülsün. Yani bu ne demek? Büyük ihtimalle bir kat saygı, yani kişisel olarak göstermen gereken saygı. İkinci kat saygı, yani kilisenin onları desteklemesi kendi ondalıklarından. Çünkü bu fikri şu ayetle bağdaştırıyor. İşçi ücretini hak eder.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani pastörlerin veya önderlerin yaptığı hizmetler çok kıymetli. Evet, hizmetlerini yapmıyorlarsa uyarılmalılar. Ama hizmetlerini yapıyorlarsa, alın teriyle çalışıyorlarsa bir nevi, o zaman kilise de onları da desteklemeli. Çünkü bu da bir iştir sonuçta.
1: Evet, ve titizlikle yapılması gereken ve Tanrı'ya hesap verecek bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden Pavlus 5. bölümde önderleri ve Timoteus'u da uyarıyor bu konuda. İşte yan tutmadan, kimseyi kayırmadan bir şekilde hizmetini bu şekilde sürdür. Ve Tanrı'nın önünde hesap verecek kişiler olduğumuzu da unutmadan bu hizmetleri sürdürmek gerekiyor.
0: Ve iftiralar hakkında da bir şey diyor. Diyor ki iki ya da üç tanık olmadıkça bir ihtiyara yöneltilen suçlamayı kabul etme. Çünkü bu da önemli. Ben yaşadığım bir durum. Bir keresinde bana bir mail geldi. Tanımadığım bir kişiden bana işte şu kilisede şu önder hakkında ağza alınmayacak iftiralar, işte şöyle yaptı, böyle yaptı, şöyle günah işledi falan. Ben de o zaman o maile karşılık olarak bu ayeti verdim. Tamam, böyle diyorsun da var mı başka tanıklar? Bir daha cevap gelmedi. Yani
1: evet, şimdi insanların kişisel kızgınlığıyla önderlere duyduklarından hoşlanmayarak önderlere karşı bir reaksiyon oluşabiliyor. O yüzden aslında önderler bir şekilde toplumun önünde duran kişiler, kilisenin önünde duran kişiler. Zaman zaman kelamın sözleriyle azarlıyorlar. Zaman zaman yola getirmeye ve disiplin etmeye çalışıyorlar. Kilisedeki kardeşleri Rab yolunda eğitmeye çalışıyorlar. Ve bazıları için bu biraz ağır olabiliyor ve bunun akabinde de çeşitli durumlarla karşılaşılabiliyor.
0: Şimdi burada bir dipnot vermek istiyorum. Çünkü bu demek değildir ki biz mükemmeliz. Yok, ben biliyorum, ben kusurluyum. Hatalarım da çok.
1: Herhalde ama hiçbir pastör bunu da iddia etmez zaten.
0: Tabii tabii, ama eğer ki öndere bir suçlama yapılacaksa, eğer ki önderle yüzleşilecekse bunun yani göze batan 2-3 tanığın ifadesiyle en azından desteklenebilen bir şey olması lazım. Yani şöyle düşünün. Bir mahkemeye gidecek olursanız, hakimin karşısına çıkacak olursanız, işte şu şu şu şu kişi bana böyle yaptı dese hakim ne diyecek? Tanıklar nerede? Tanıkların yokluğunda hakim bunu kabul edebilir mi? Aynı şekilde o zaman bu kilisedeki önderler hakkında ne konuştuğumuza dikkat etmemiz lazım. Çünkü eğer bunlar desteklenmeyecek ifadelerse kiliseyi zan altında bırakıyoruz ve iftira yoluyla kiliseyi lekelendirmiş oluyoruz.
1: Hem de Tanrı'nın önünde kendi durumumuzda vahim oluyor. 6. bölüme geçtiğimizde ise bu sefer kilise önderlerine çeşitli öğütlerde orada karşımda çıkıyor. Özellikle para sevgisiyle ilgili. Yani bir taraftan evet, kilise iki kat sevgi göstersin, saygı göstersin kiliseye ve kendi önderlerini desteklesin. Fakat öteki taraftan da önderler para sevgisiyle bu işi yapmasın şeklinde de bir öğütle karşı karşıya kalıyoruz.
0: Tabii burada daha çok bağlam şeydir. O dönemde kiliseden kiliseye gezen öğretmenler vardı. Öğretiler veriyorlardı. Kilise de bunları destekliyordu ama bazı öğretmenler alenen para istiyorlardı. Yani bana para vermeniz lazım, aksi takdirde ben bu hizmeti yapmayacağım şekilde çizgiyi çekiyorlardı. Dolayısıyla bu da yanlış. Çünkü günümüzde de birçok sahte öğretmen,
1: ne yazık ki var.
0: Birçok televaiz var ki telefon hattını kullanarak işte bağışta bulun filan falan, bunu yaparsan işte duana cevap gelecek,

0: da şöyle yapacak. Yok. Biz müjdeyi karşılıksız aldık. Dolayısıyla karşılıksız vermekle yükümlüyüz. Ha, Rab yüreğine dokundu. Kilise önderini desteklemek istiyorsun. O ayrı bir konu. Ama eğer ki gezici öğretmen kendisi açık açık kiliseden para talep ediyorsa demek ki orada bir problem var.
1: Evet, o yüzden Timoteus'a diyor ki ama sen ey Tanrı adamı bu şeylerden kaç. Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş diyor. Ve istersen burada bırakalım. Daha tabii konuşulacak çok konu var ama bize ayrılan süreyi aştık bile birazcık dinleyicilerimizden özür dileyerek. Sevgili dinleyiciler, 1. Timoteus mektubunun sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Ben Emre Karali.
0: Ben Mark Madrigal.
1: Hepinize esenlikler diliyoruz. Lütfen soru ve görüşlerinizi bize bildirin diyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Gerçek.
1: Dedikodu.
2: Yalan.
3: İlişkiler.
4: Para.
2: Sevgi.
3: Acı sorunu.
1: Kaygı.
3: Stres.
2: Endişe.
4: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
1: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
5: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
6: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
7: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
1: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
4: Ben Daniel.
1: Her hafta yeni cap canlı konuklarımızla sizinle sohbetin en güzelini yaşayacağız. Ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve daha neler neler. Daniel, şimdi ilk sorum sana. Bu hafta hangi konu kolundan kapıp stüdyomuza getirdin?
4: Evet, bu hafta çok değerli Kadıköy'deki Kışıtaşı İsa Mesih Kilisesi'nin önderlerinden Aziz Enes bizimle. Hoş geldin Aziz.
8: Hoş bulduk.
4: Ama başlamadan önce şu hatırlatmayı da yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa bunları bize hayat@radyomaranata.com adresinden yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca yani bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Daniel. Sevgili Aziz, gerçekten hoş geldin. Aziz'i yıllardır tanıyorum. Çok değerli bir arkadaşım, kardeşim, canlı cap canlı biri, evli ve harika bir oğlu var. Ama bugün ondan da dinlemeden önce konumuza bir dönelim önce isterseniz. Bugün bedenimizdeki çok önemli bir organa bakacağız. Daniel bize bu konuyu seçti. Çünkü bu organımız dilimiz. İnsanlara bol yaşam da veriyor ve onları da zehirleyebiliyor.
4: Evet Sedat, dediğin gibi bugün dilimiz üzerinde konuşacağız. Çünkü dilimiz gerçekten çok önemli, bizim bedenimizdeki organlardan bir tanesi. O olmadan konuşamıyoruz, sohbet edemiyoruz, derdimizi anlatamıyoruz, duygu ve düşüncelerimizi aslında dilimizle ifade etmeye çalışıyoruz. Tabii ki mutlak anlamda dil düşüncenin ve dünya görüşünün iletişim aracı olarak tanımlanıyor. Ama iyi ki Tanrı bize bu dil armağanını, dil organını verdi. Biliyorsunuz hayvanlar koklaşa koklaşa ve insanlar ise nasıl? Tabii ki konuşa konuşa anlaşırlar. Ama şunu da biliyoruz ki dünyada birçok farklı diller vardır. Değil mi sevgili Aziz'cim? Farklı lisanlar vardır. Benim bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla aşağı yukarı 7000 kadar dil bulunmaktadır. Ama acaba geçmişte de nasıldı sence? Sen ne düşünüyorsun Aziz? Bu diller ne zaman oluşmaya başladı? Herkes böyle mi konuşuyor? Birçok diller var mıydı zamanında, yoksa fikrin nedir bu konuda?
8: Aslında yaratılışa baktığımızda, yaratılış kitabında başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşuyordu. Ve zaten Adem ve Havva hayvanlara ad veriyordu. Yani tek bir dil vardı. Hı hı. Ve bunu aslında kelamdan referans olarak alabiliyoruz. Böyle görebiliriz. İlk zamanlar tek dil vardı.
1: Aziz, acaba bize kutsal kitaptan bununla ilgili ayetler verebilir misin? Çünkü önde kitaplar görüyorum. Hazırsın bu konuyu konuşmakla ilgili. Kutsal kitapta belki bu ayetleri okuyarak hem dinleyicilerimiz radyo manetini dinlerler hem de bir fikir sahibi olabilirler.
8: Tabii ki, ben okuyayım. Yaratılış 11:1-9'dan. Olur mu?
4: Tabii.
8: Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ovaya bulup oraya yerleştiler. Birbirlerine gelin tuğla yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zif kullandılar. Sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Rab insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağı indi. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar dedi. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil, yani kargaşa, aslında Babil'in kelime anlamı, denilirdi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onlara yeryüzünün dört bucağını dağıtmıştı. Yani aslında bunu görüyoruz. Tek bir dil vardı. Fakat bu isyandan ötürü, bu Babil kargaşasından ötürü Rab bütün dilleri dağıttı. Ve 700 bin mi demiştin?
4: Evet, 7 bin.
8: 7 bin. 7 bin din vardı.
1: O zaman buradaki ayete baktığımızda, bölüme baktığımda Rab dillerini karıştırdı ve insanların yeryüzünün farklı yerlerine dağıttığını görüyoruz. Yani insanlar gelse de, teknoloji gelse de insanlar hep aynı kaldı. Yani insan en baştan itibaren dilini kötü şeyler için kullandı. Öyle.
4: Bilmiyorum, çok ilginç. Neden acaba biz böyle dilimizi hep kötü şeyler için genelde kullanıyoruz bilmiyorum. Ben bazen arkadaşlarımla konuştuğum zamanlarda da hatırlıyorum. Ya da sokaktaki birçok insanlarla konuştuğumuz zaman. Sanki her cümlenin sonunda böyle bir küfür kelimesini kullanırlar. Bu şekilde konuşurlar. Yani çok ilginç değil mi? Yani böyle bir adet, böyle bir alışkanlık bizde var.
1: Aslında sen onu söyleyince aklıma bir söz geldi. Bizim halk içerisinde kullanılan dilin kemiği yok derler. Gerçekten bir araya geldiğimizde böyle sohbeti açıyor. Ondan sonra hani muhabbetin suyu çıkıyor ve farkında olmadan o dille hoş olmayan şeyler konuşmaya başlıyoruz. Birbirimizi kırıyoruz, dedikodu yapıyoruz, uygun olmayan şeyler konuşmaya başlıyoruz. Senin dediğin gibi küfür zaten kültürümüzün bir parçası. Her 10 kelimeden bir tanesi ya da iki tanesi hep küfürdür. Zaten Babil'de de bunun daha fazlası olmuştu o dönemde. Aslında... biz kutsal kitaptan başladık ama ben sormak istedim. Aziz, sen de sonuçta benim gibi her ne kadar Daniel çok fazla konuşkan biri olmasa da kendisi vaiz ama biz seninle çok konuşuruz, sohbet ediyoruz. Dilin gerçekten kemiği yok. Yani dil çok zor bir şey. Yani sohbet edecek olursak biz niye kendimizi tutamıyoruz? Sohbet ederken neden yargılı konuşuyoruz, kötü konuşuyoruz? Yani güzel konuşuyoruz ama bu aynı şeyden de olumsuz şeyler de çıkabiliyor. Niye kendimize engel olamıyoruz? Yani bu dille ilgili bir şey mi? Yürekle ilgili mi? Kafayla ilgili mi? Akılla ilgili mi? Canla ilgili mi? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
8: Aslında benim düşündüğüm şey doluluk. Yani biz neyle doluysak onu boşaltıyoruz. Eğer bizim yüreğimizde, düşüncemizde daha çok negatif şeyler, dedikodu dediğimiz şeyler, daha çok onlar doluluğu orantılıyorsa, daha çok onlar bastırıyorsa iyi şeyleri, ister istemez belli bir zamandan sonra artık dedikoduya başlıyoruz. Mesela genelde olur ya, ilk böyle muhabbet edersin, arkadaşlarla takılırsın, çok güzel şey olur, ondan sonra pıs pıs, şu adam böyle böyle yaptı diye oradan başlanılır bu dedikodu. İşte bu bizim kişisel olarak Tanrı'dan, nasıl diyeyim, o aldığımız o sevginin, o merhametin, o güzelliğin doluluğunun eksikliğinden geliyor. Bu benim tahminim böyle.
1: Yani bir de bir istatistik var önümde. Türkiye ülkemiz küfürlü konuşulan ülkeler arasında dünyada 5. sıradaymış. Bu çok üzücü bir şey gerçekten. Yani başta söylediğimiz gibi, senin de söylediğin gibi sevgili Aziz, o kadar önemli ki bu dil. Duygu ve düşüncelerimizi dilimizle anlatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef güzel sözler söylemekten çok her zaman olumsuz cümleler kurmak, kötü konuşmak, daha doğrusu başka insanları dilimizi zehirlemek bize her zaman daha kolay geliyor.
4: Evet, dediğin gibi aslında dilimizde çok büyük bir güç var. Dilimizle yani konuşuyoruz normalde ve konuşurken de aslında yani birbirimize olumlu şeyler söyleyebiliriz. Güzel şeyler söyleyebiliriz ama aynı zamanda birbirimizi de yaralayabiliriz. Birbirimize zehirli sözler söyleyebiliriz. İşte nedense biz daha çok böyle olumsuz şeyleri konuşmaya alışığız bir şekilde. Bunu görebiliriz. Örneğin bir örnek verebilirim kendi hayatımdan. Bir gün bir evlilik seminerindeydik. Eşimle beraber, aslında biz uzun yıllardır evliyiz ama konuşuyoruz, sohbet ediyoruz gerçi. Orada bize denildi ki işte eşinle ilgili güzel olumlu şeyler söyle. Düşünmeye başladık. Yani mesela olumsuz bir şey söyleseydik bir sürü şey söylerdim. Aklımda bir sürü şey vardı ama olumlu şey deyince tabii ki birçok şey saydım ama olumsuzluklar daha fazlaydı. Dolayısıyla orada bunu öğrendim ki genellikle hep biz olumsuz konuşuyoruz. Çocuklarımıza karşı olumsuz konuşuyoruz. Eşlerimize karşı olumsuz konuşuyoruz. Yaralayıcı sözler söylüyoruz. Yani hoş şeyler değil bunlar. Bilmiyorum, siz de rastlıyor musunuz? Bazen ben eşime kızarım mesela, diş macunu neden işte ön taraftan sıkıyorsun, niye böyle yapıyorsun, niye dolapların kapısı açık, niye böyle, niye o bana bazen der, niye çöpü dökmedin? Bunun gibi örnekler, bilmiyorum.
1: Ay, dilini eşek arası soksun diyeceğim şimdi sana Daniel ama diyemem. Ama böyle bir laf söylediğin zaman hakikaten ben eğer eşime bunu söylemiş olsaydım veya arkadaşıma bunu söylemiş olsaydım veya başka birine, bence... bu sözde olduğu gibi halk arasında çok güzel bir sözdür ama biraz ağırdır, dilini eşek arası soksun. Yani yersiz bir söz söylendiği zaman o kişiye söylenir bu. ne yazık ki yok, tutamıyoruz kendimizi. Yani böyle bir hikmetsizliğimiz var. En harika, en iyi bildiğimiz insanda bile bazen ya Ahmet abiye bak ya, bunu bu yersiz yere bu laf söylenir mi? Yani bazen baba olarak, işte bazen işte bir abi olarak hoş gördüğümüz birden bile böyle kelimeler çıkıyor. Ne yazık ki hoşa gitmeyen sözler söylemeyi beceriyoruz. Aziz hiç böyle ben çok söyledim. Ya yani ben Aziz'e soracağım ama yersiz konuştuğun zamanlar oluyor mu? Ben mesela çok konuştuğum zamanlar kendimi tutamadığım zaman dümeni artık kaybediyorum. Ya pardon arkadaşlar, belki siz böyle bakıyorum, gerçekten kendimi kaptırıyorum. Ya kusura bakmayın, biraz yersiz konuşmuş olabilirim. Sizi kırdıysam özür dilerim. Çünkü bakıyorum hakikaten nerede nasıl konuşacağımı da bazen bilmiyorum. Çok fazla uzun konuştuğum zaman, şu anda zaten dinleyicilerimiz de beni duyuyor. Çok konuşan biri olduğumu anlıyorsunuz bu konuşmayı takip ettiğinizde. Aziz, senin hiç böyle konuştuğun zaman hiç, yani aklında bir hikaye var mı? Böyle kendini kaybettiğin ve dilini tutamadığın, dilini tutamadığında nasıl bir şey yaparsın? Takılır mısın? Dilin sert midir? Bıçak gibi midir? Ya da yani biraz kendinden bahsedebilir misin? Dille ilgili, hayatınla ilgili bir örnek vermek ister misin?
8: Tabii ki. Aslında benim dilim çok tatlıdır.
1: Dilisin ha. Ama Allah geliyor.
8: Fakat bazen işte bu öfke, bir nasıl diyeyim, birine karşı o
4: patlama anı,
8: patlama anında ister istemez yani bir sitem babında küçük böyle bir söz söylerim. Ama o küçük söz o kişi öyle bir yaralar ki. Yani bu birkaç defa en yakınlarımdan duydum. Yani çok normal bir konuşmamız vardı ama bir şekilde artık nasıl diyeyim, stresli oldum, beni kızdırmaya başladılar. Ve ben çok küçük bir kelime söyledim. Ve o küçük bir kelime aslında onları o kadar derin yaraladı ki. Yani iyi ki bana söylediler ve kendimi düzeltme şansım oldu. Ve tekrar ve tekrar bunu yapabilir miyim diyorum. Maalesef insanoğlu olduğumuz için bunu yapabilirim. Yani bu doğal olarak hayatımızda görünüyor. Ama yapmamam gerektiğini, daha çok takılmam gerekiyor.
4: Sedat'ın senin dediğin gibi aslında Süleyman'ın verdiği bir söz var. Çok güzel bir söz, senin biraz önce söylediğin konuyla bağlantılı olarak. Diyor ki, çok konuşanın günahı eksik olmaz, sağduyulu kişi ise dilini tutar. İşte burada önemli olan bir nokta.
1: Sen bana az konuş falan mı diyorsun?
4: Yok
1: yani?
4: Bunu ben söylemiyorum.
1: Kavga mı diyeceğiz seninle burada?
4: Bunu ben söylemiyorum. Bunu
1: bir reklam arası yapalım, bir kavga edelim o zaman. Şaka yapıyorum.
4: Bu da bir iğneleme gibi haklısın. Bir şey oluyor sanki burada ama doğru.
1: Yani Rabbin sözü gerçekten bir kılıç gibi ve bu konuda çok dikkat etmemiz lazım. Ya konuşmak güzel, çok konuşmak da çok güzel bir şey ama çok hikmetli olmak lazım. Yani düşünmeden söylenen sözler gerçekten kılıç gibi kesiyor. Rabbin sözünde de yazıyor ama bilgilerin dili ise şifa verir. Aslında ben kutsal kitaba ve eski anlaşmaya baktığımda veya başkalarının hayatlarına ve ünlü yazarlar var, çok konuşanlar da var ama bazı insanlar çok uzun konuşuyor ama bilgece konuşuyor. Yani konuştuğumuz şey çok önemli. Nasıl konuştuğumuz, nasıl hitap ettiğimiz, nasıl isim taktığımız, nasıl yani bilgelik çok önemli. Biz de o bilgeliğin sahibi olmak için çaba göstermemiz lazım gerçekten. Ve hem eşimiz olabiliyor bu, hem arkadaşlarımız olabiliyor, çocuğumuz olabiliyor. Onları kırabiliyoruz konuştuğumuz sözlerden dolayı. Dediğim gibi yani dilin ne yazık ki kemiği yok. Çok hikmetli olmamız lazım. Bir ayet daha var. Sen notlarında yazmıştın. Ölümle ilgili bir dille neydi o ayet, Daniel?
4: Evet, dediğin gibi yani onu konuşuyoruz. Dil, yani Süleyman bunu çok güzel bir şekilde anlatmış. Dil ölüme de götürebilir, yaşama da götürebilir ama Aziz biraz önce demiştin ki yani böyle öfkelendiğimiz zaman ya da işte farklı zamanlarda bir şekilde olumsuz konuşuyoruz, yaralayıcı konuşuyoruz, ölüme getirebilecek belki sözler konuşabiliyoruz ama sen ne düşünüyorsun ya, bu dilimizi kontrol edebilir miyiz? Yani daha iyi konuşmak, daha olumlu konuşmak sence nasıl olabilir? Olabilir mi, daha doğrusu bunu başarabilir miyiz?
8: Yıllardan gelen bir alışkanlık var. Bu işte çevreden duyduğumuz olabilir, okul ortamında da olabilir. Bir şekilde o dil kötüye kullanılmış. Ama dil eğitilebilir aslında. Ve eğitilebilmesi için önce bizim yüreğimizin, düşüncelerimizin eğitilmesi lazım. Mesela diğer bir ayette diyor ya, düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser, bilgelerin dili ise şifa verir. Yani düşünmeden söylenen sözler. aslında ne söylediğimizi düşünüyorsak, ne söylediğimizi fark ediyorsak ve ben bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Genelde o kızgınlık anında çıkardığım o küçük bir kelime o kişiyi öyle yaralayacağını belki fark etmiyorum. Ama algılarsam, öğrenirsem o kişileri böyle yaraladığını ister istemez artık düşünmeye başlayacağım. Ve bir şekilde bu yeni bir alışkanlık kazandıracağım. Önce yüreğime, sonra düşünceme ve ilerledikçe artık bu kötü huylardan nasıl diyeyim uzaklaşmış olacağım.
1: Bir gün Aziz öyle söylediği zaman eve geldim. Oğlum bana soğuk davranıyor. Anlamıyorum tabii ki. Acaba herhalde morali bozuldu. Öğretmeni arasında bir şey oldu. Ya da derslerinden zayıf aldı diye düşündüm. Akşama kadar bana karşı bir soğukluk, bir davranış vardı. Aa, ben onunla aramıyor aslında. Niye böyle oldu falan. Benle ilgili bir şey. Yanına geçtim. Babacığım seninle bir şey konuşabilir miyim? Cevap vermiyor. Baktı. Ne oldu? Böyle bir acayip bir tepki veriyor oğlum. Ne oldu diyor. Oğlum bütün gün benimle konuşmadın. Konuşulacak ne var baba dedi. Ben işe yaramaz bir adamım. Bir dakika niye bana öyle söylüyorsun? Baba dedi dün bana bir görev vermiştin yapmamıştım. Ve yapmadığım için bana işte kızarak hiçbir işe yaramıyorsun demiştin. Böyle bir şey mi söyledim ben sana? Evet baba ben işe yaramaz bir adamım. Benle ne muhataplığın olabilir ki? Yani şeklinde böyle bir konuşma geçti aramızda. Ondan sonra oğlum... özür dilerim dün düşünmeden konuştum kusura bakma beni affet dedim. O an tabii ki öfkeliydi bir de ergen benim oğlum. Böyle bir yarım saat sonra falan normale döndü ilişkimiz. Baba dedi ben sıcak kakao yapacağım sana da yapayım. Ay nasıl hoşuma gitti. Yani demek istiyorum. İletişim çok önemli dil aracılığıyla ve bazen düşünmeden de konuşuyoruz ve kalp kurabiliyoruz. Eminim hayatımızda düşünmeden kırdığımız ve o karşımızdaki kişi de bunu bize hitap etmiyorsa... biz de hatırlayamayabiliyoruz ve birbirimize zarar verebiliyoruz. Dili gerçekten kontrol etmemiz lazım. Eğer edemiyorsak bunun telafisi için de adımlar atmamız gerekiyor. Bunun farklı adımları var. Bazen trafikte mesela Daniel'le ben çok trafik yolculuğum var ama ben anlatmayacağım. Şimdi onun adına konuşmak istemiyorum. Bilmiyorum Aziz senin de hiç böyle maceraların var mı ama. Trafikte mesela Daniel nasılsın mesela trafiktesin adam sana haksızlık ediyor. Birdenbire bir şey yaşıyorsun. Kendini kontrol edebiliyor musun?
4: Evet özellikle trafikte
1: sesini
4: çok...
1: Sesini kestim
4: evet,
1: sesini böyle keserim işte.
4: Telaşlıyım evet, çok soru. Zor. Tabii bu arada süremiz de ilk bölüm için doldu ama istiyorsan bunu ikinci kısımda konuşalım ve dilimizde de nasıl kontrol edebiliriz, nasıl daha iyi konuşabiliriz bunu istiyorsanız ikinci bölümü bırakalım.
1: O zaman zor soruyu ikinci bölümde sana soracağım. Şimdi bir araya gideceğiz ama... aradan önce tekrar soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları hayat@radyomaranta.com. Neydi Aziz? Hayat et. Evet. Heyecanlandı birden onu sordum. Radyomaranta.com adresine yazarak bize iletebilirsiniz. Birazdan görüşürüz efendim. Şimdilik hoşça kalın.
0: Gerçek müziğin adresi.
9: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
10: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
9: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Herkese merhaba. Tekrar Radyo Maranata'dasınız ve Hayatın İçinden programı devam ediyor. Aradan önce aslında Daniel'e bir soru sormuştum. Dil konusunda konuşuyorduk. Ve dilimiz gerçekten bazen harika sözlerle insanı teşvik eden ama aynı zamanda kötü konuştuğumuzda, olumsuz konuştuğumuzda birbirimize zarar eden, bina etmeyen tehlikeli bir organ. Ve bu konu hakkında konuşurken Daniel'e de bir soru sormuştum. Daniel, hiç böyle bir maceran oldu mu? Trafikte yaşadığın maceranı anlatmak ister misin? İnsanların seni nasıl yanlış anladığını falan filan, yani trafikte araba kullanıyorsun sonuçta. Bakalım Daniel'i birazcık bu zor soruyla sıkıştıracağım. Onun bir macerası var mı? Aziz, senin de sorun varsa birazcık, ben Daniel'e bazen programlara takılmayı çok seviyorum. Sen de sorabilirsin. Sağlı sollu bir saldıralım şuna. Ha, ne dersin?
1: Sedat'cığım, unutacağını düşünmüştüm ama maalesef bu arada unutmadın, tekrar bana bu soruyu sordun. Tabii ki trafikte yani insanın doğası trafikte futbol maçında işte ne bileyim bir şey yaparken ortaya daha fazla çıkıyor. Trafikte haksızlığa normal şartlarda ben gelemiyorum. Tabii ki küfür etmiyorum, bunun doğru olmadığını biliyorum ama tabii ki haksızlık olduğu zaman kızıyorum, öfkeleniyorum, niye böyle yaptı diye el kol hareketlerim ortaya çıkmaya başlıyor. Ya küfür etmiyorum, bunun doğru olmadığını düşünüyorum ama kendimi daha çok frenlemem gerektiğini biliyorum bu konuda. Aziz, bilmiyorum sen ne dersin, sen ne yapıyorsun?
2: Yani ben trafikte daha temizim çünkü hiçbir zaman araba kullanmadım. Maçlarda, özellikle basket maçında, öyle tutkulu olduğum bir şeydir. Bazen böyle artık atarlanırım kendi takımımdaki oyuncuya. Ama futbol maçlarında falan hiç öyle bir tutkum olmadığı için daha rahatım. Yani o konuda biraz daha daha iyiyim aslında. Şu an daha iyiyim. Öyle diyebilirim. Anılarımdan.
1: Evet, yani bir şekilde dilimizi, konuştuğumuz gibi ilk bölümde, çok olumsuz şekilde kullanabiliyoruz. Birbirimize acılar verebiliyoruz, yaralar verebiliyoruz. Aslında bu birdenbire patlıyor. Normal şartlarda tabii ki hiç kimse kötü bir şey konuşmak istemez. Ama bir şey öfkelendiğimiz zaman, kızdığımız zaman, bir şekilde galeyana geldiğimiz zaman, özellikle herhalde futbol maçlarında, başka maçlarda insanlar çok olumsuz bir şekilde konuşabiliyorlar. Ama buradaki belki önemli olan konu şu: biz bu dilimizi dizginleyebilir miyiz? Bununla ilgili, evet, kontrol etmeye çalışıyoruz ama ne kadar kontrol edebiliriz? Aziz'ciğim, ne dersin? Yani bununla ilgili bir örnek var mı? Kutsal kitaptan da bakabilir miyiz? Yani dilimizi gerçekten kontrol edebilir miyiz? Çünkü yapmaya çalışıyoruz ama bir şekilde patlıyor ve olumsuz ve acı bir şekilde konuşuyoruz.
2: Aynen. Öncelikle aslında anlamamız gerekiyor. Bunu nasıl kontrol edebiliriz ve kelam bize ne öğretiyor bunun hakkında? Onun için Yakup 3:2'den okumak isterim ve orada aslında dilin ne dümen çevirdiğini, artık dümen çevirdiğini söyleyeceğim. Daha iyi görebiliriz, fark edebiliriz. Yakup 3:2 diyor ki: "Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse bütün bedenini dizginleyebilen yetkin bir kişidir. Bize boyun eğmeleri için atlarını ağzına gem vururuz. Böylece bütün bedenlerini yönlendiririz. Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevirirler. Bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir. Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamamızın gidişini alevlendirir. İnsan soyu her tür yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir. Ama dili hiçbir zaman evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu. Dinmeyen bir kötülüktür. Dilimizle Rabbi, babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. Bir pınar aynı gözde tatlı ve acı akıtır mı? Kardeşlerim, incir ağacı zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun gibi tuzlu su kaynağı tatlı su veremez. Bunun sebebi yüreğimizdeki günahtır. En başa döndüğümüzde ve aslında Havva yasak meyveyi yedikten sonra birbirlerine olan bakışları da değişti. Ondan sonra çocukları Kain ve Habil, özellikle Kain kardeşini öldürünce Rab ona dedi: kardeşin nerede? O bir anda dedi ki bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim? Yani dilimiz günah araya girdikten sonra bozulmaya başladı maalesef.
1: Evet, dediğin gibi Aziz'cim, gerçekten de öyle, dilimizi kontrol etmek çok zor. Yakup burada çok güzel örneklerden bahsediyor bize. Yani gemiyi dümeniyle istediğimiz tarafa yönlendirebiliyoruz. Yine aynı şekilde diyor ki küçücük bir kıvılcım bir ormanı tutuşturabilir. Ama işte dili zapt etmek, dili kontrol etmek hiç de o kadar kolay değil.
3: Evet Daniel, aslında şu anda bizi izleyen diyorum ama dinleyen dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, gerçekten bugünlerde etrafınızdaki ilişkilerinize yakından bakın. Eğer dilinizde birilerini kırdıysanız, birini üzdüyseniz, birine kötü bir şey söylemişseniz, birine karşı olumsuz bir kelime sarf ettiyseniz, şu andan itibaren o kişiye gitmeye ne dersiniz? Gidin, onun gönlünü alın. Çünkü her şeye başlamak için bu iyi bir fırsat olabilir. Çünkü bu belki eşiniz olabilir, belki oğlunuz olabilir, belki bir yakınınız olabilir, anneniz, babanız, arkadaşınız. Şu an kim olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Gidin, ondan özür dileyin. Geçen gün düşünmeden konuştum, dilimle seni kırdım, kalbini kırmış olabilirim. Bir özür, sevgili atılan adım, kendinizi affettirmek için güzel bir neden olabilir. Dilimiz gerçekten çok keskin oluyor. O yüzden şimdi birazcık daha uygulama durumuna geçelim, konuşmalarına geçelim sevgili Aziz ve sevgili Daniel. Bir soru sormak istiyorum. Bundan kurtulmak için, yani bundan kurtulmak için dilimizde bereket sözler söyleyerek olumlu konuşmak için ne yapabiliriz? Yani pratik anlamda yapabileceğimiz muhakkak bir şeyler vardır. Çünkü gerçekten tutamıyoruz kendimizi.
1: Yani buna bence değinelim ama önce şunu da sorabilirim. Yani Aziz çok güzel bir şeyden bahsetti. Yani günahtan dolayı, yani yüreğimizden kaynaklandığını söyledi bunun. Yani buna benzer İsa Mesih'in de bir sözü var. Hatırlar mısın? İsa Mesih diyordu ki hani ağızdan giren hiçbir şey mideye iner ve oradan helaya atılır. Ama ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. Sen de bundan bahsetmiştin. Yani yürekten kaynaklanması ne demek sence? Niye yürekten kaynaklanıyor? Yüreğimizde ne taşıyoruz ki bu ortaya çıkıyor, dilimizle bir şekilde bunu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz?
2: Aslında şöyle diyebilirim. Yani Tanrı'yla barışmayan kişinin yüreğinde her zaman ölüm vardır. Maalesef. Her ne kadar zaman zaman bunu göstermese de o kritik zamanlarda o dil onu taşırtır. O dil onu ortaya çıkarır ve bunun asıl sebebi o yüreğimizdeki olan o günah, günahlılık, doğamız, bulunduğumuz pozisyon. Ve bu sebepten ötürü aslında öncelikle Tanrı'yla ilişkimizi değiştirmemiz gerekiyor. Tanrı'nın bize öğretmesi gerekiyor. Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
1: O zaman şu sonucu çıkartabiliriz. Yüreğimizde kötülük varken, günah varken ki bundan taşanı insan dışarıya çıkartıyor. Bu günah olduğu sürece, yüreğimizde kötülük olduğu sürece her zaman bozuk kelimeler kullanacağız. Birbirimizi yaralayacağız, insanlara zarar vereceğiz ve daha çok olumsuz bir şekilde konuşabileceğiz. Çünkü bütün o şeyleri yüreğimizde taşıyoruz, biriktiriyoruz, içimizde her şey var. Ve daha sonra bunları dışarıya kusuyoruz dilimizle beraber. Dediğin gibi yüreğimizi kim değiştirebilir, nasıl değişebilir? Ancak Tanrı bunu değiştirebilir.
3: Şimdi tekrar aynı soruyu sorayım o zaman. Soruyu kaynatmayalım arada. Bundan kurtulmak için dilimizde bereket sözleri söyleyerek olumlu konuşmak için ne yapabiliriz? Hangi pratik anlamlar, adımlar yani yapmamız gerekiyor? Yani çünkü bundan kurtulmak için önce bir dilimizde neleri konuştuğumuzu fark etmemiz lazım. Aklıma ilk bu geliyor. Yani bilmiyorum Aziz, sen ne düşünüyorsun? Pratik anlamda olumlu konuşmak için neler yapabiliriz?
2: Yani düşünce yapımızı değiştirebiliriz. Onun dışında çoğu zaman mesela konuşmalarımız sıradanlaşıyor. Aslında konuşmamızı daha derinleştirebiliriz. Yaşam dolu sözlerle, pozitif düşüncelerle. Bu şekilde daha bence iyileştirebiliriz dilimizin yönünü.
3: Evet Aziz, sen bunu söylerken aklıma Matta bölümünde bir hikaye geldi. Aslında İsa öğrencilerle beraber birlikte yemek yiyorlardı ve sofraya oturmuşlardı. Ve öğrencileri ellerini yıkamadan sofraya oturmuşlardı. Ve o sırada oradaki ferislerdi sanırım, din bilginleri. Öğretmen, öğrencilerinizi görmüyor musun? Ellerini yıkamadan sofraya oturdular, yemek yiyorlar. Bu yanlıştır, bu doğru değildir şeklinde İsa'yı uyardılar. O sırada İsa'nın verdiği cevabı hatırlıyor musunuz ayette? Matta 15'te nasıl söylüyordu bu konuyla ilgili? Ferisilere ve din bilgilerine verdiği bir cevap vardı İsa Mesih'in.
2: İsa Mesih dedi ki onlara, siz de mi hala anlamıyorsunuz? Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez. Çok güzel bir cevap verdi aslında İsa Mesih ferisilere. Biliyorsunuz ferisiler din bilgileri, dindar kişilerdi aslında. Onlara o sebepten ötürü dedi ki, siz de mi hala anlamıyorsunuz?
3: İsa Mesih'in aslında anlamamız lazım. Bu dünyaya neden geldi? Geliş amacı neydi? İsa Mesih gerçekten Tanrı'nın doğruluğunu, sevgisini ve harika lütfunu göstermek için geldi ve aramızda yaşadı. Ve yaşadığı süre boyunca insanlara doğruyu öğretirken insanlar ne yazık ki çok büyük bir ön yargıları oldu İsa Mesih'e. Çünkü onlar kendilerinin yanlış yaptıklarını görüyorlardı ama elindeki bu faydalı fırsatı değerlendirecekleri yerde İsa Mesih'e saldırmayı karar verdiler ve bu Aziz'in de okuduğu bölümden de yola çıkarak İsa Mesih'e nasıl saldıracakları konusunda bir plan yaptılar ve suç attılar. Ama İsa Mesih o kadar hikmetli bir cevap veriyor ki Aziz'in okuduğu bölümde insanı kirleten şeyler hakkında bahsediyor. Cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık, iftira hep yürekten kaynaklandığını söylüyor. O zaman biz bu söze bakarak bu kirlerimizden nasıl kurtulabiliriz? Bunun için pratik anlamda hangi adımları uygulamamız lazım? Daniel, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ne yapmamız gerekiyor?
1: Yani toparlarsak belki şöyle diyebiliriz. Biraz önce Aziz'in de söylediği gibi öncelikle kendi konuşmamıza bakmamız lazım. Ne dediğimizi düşünmemiz gerekiyor. Ağzımızdan çıkan sözün neler olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunu dediğin gibi sen oğlunla fark etmemiştin. Sonraki gün bir şekilde fark ettin. Eğer ağzımızdan çıkan sözlerin kötü olduğunu, yanlış olduğunu, zararlı olduğunu fark etmezsek hiçbir zaman iyileşemeyeceğiz, düzeltemeyeceğiz. O zaman öncelikle bunun farkına varmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İkincisi Aziz de söyledi, yani yürekten kaynaklanıyor. Yani günahtan kaynaklanıyor ağzımızdan çıkan bütün bu kötülükler. O zaman günahımızı bağışlayan, bizi temizleyen, bize yeni bir hayat veren, bize bol yaşam veren İsa Mesih'e bakmalıyız. Ona odaklanmalıyız ve onun yüreğimizi değiştirmesini istemeliyiz. Çünkü sadece İsa Mesih bizim yüreğimizi değiştirebilir, bize yeni bir bakış açısı verebilir. Ve belki süremiz sonuna geliyor ama çok önemli bir ayet var Davut'un peygamberliklerinde, Davut'un vermiş olduğu bir dua diyebiliriz bunu. Bence her gün, her sabah kalktığımız zaman bu duayı, bu sözleri kendimiz için de kullanmamız gerekiyor. Mezmur 141. bölüm 3. ayette Davut şöyle diyor. Ya Rab, ağzıma bekçi koy, dudaklarımın kapısını koru. Yani demek ki biz ancak Rabbin gücüyle dudaklarımızın kapısını koruyabiliriz. Rab bizim ağzımıza bekçi koyabilir ve ben bunu zaman zaman hayatımda fark ediyorum. Yani tam böyle ağzımdan kötü bir şey çıkacak, tam olumsuz bir şey çıkacak. O zaman kutsal ruh bir şekilde bunu söylememelisin. Burada biraz durmalısın, biraz susmalısın diye bana hatırlatmada bulunuyor. Tabii ki mükemmel değilim, değiliz hiçbir zaman ama Rab'den yardım istediğimiz zaman o bir şekilde bizim düşüncelerimizi değiştirerek daha olumlu olarak bakmamızı ve daha olumlu olarak konuşmamızı sağlıyor.
3: Evet, teşekkürler Daniel. Gerçekten kısa bir özet, güzel bir özet oldu. Aziz, sen de son olarak bir şey söylemek ister misin? Artık programımızın sonuna geliyoruz ve birazdan programımızı bitireceğiz. Son olarak sen ne demek istersin bu dille ilgili konu hakkında?
2: Ben tekrar o ayetin hatırlatmasını yapabilirim. Davut'un söylediği, Ya Rab ağzıma bekçi koy, dudaklarımın kapısını koru. Her sabah bu ayetle kendimizi düzeltelim. Dua edelim, Rab'be yaklaşalım ve gün içinde bu ayet bize hatırlatacaktır. Nasıl ve ne söylememiz gerektiğini.
3: Teşekkürler sevgili Aziz. Aziz'i misafir ettik bu hafta. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir zaman oldu. Dil hakkında konuştuk ve pratik anlamda ne yapmamız gerektiği konusunda birbirimize teşvik olduk. İyiydi, sohbet ettik, arada takıldık ve güldük ve bir programın daha sonuna geldik. Aziz teşekkür ederim, buraya kadar geldin, misafir oldun.
2: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
3: Ve tekrar soru ve görüşlerimiz için üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular için bize hayat@radyomaranata.com adresinden bize yazarak ulaşabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Markos 1. Bölüm.
1: Vaftizci Yahya'nın gelişi. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'le ilgili müjdenin başlangıcı. Peygamber Yeşaya'nın kitabında şöyle yazılmıştır. İşte, habercimi senin önünden gönderiyorum. O senin yolunu hazırlayacak. Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın, geçici patikaları düzleyin diye sesleniyor. Böylece vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Bütün Yahudiye halkı ve Yeruşalimlerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. Şu haberi yayıyordu. Benden sonra benden daha güçlü olan geliyor. Eğilip onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ettim ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir. İsa görevine başlıyor. O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria ırmağında vaftiz edildi. Tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Göklerden, ''Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnutum.'' diyen bir ses duyuldu. O an ruh İsa'yı çöle gönderdi. İsa çölde kaldığı 40 gün boyunca şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı. Melekler ona hizmet ediyordu. Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. ''Zaman doldu.'' diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. İsa Celile gölünün kıyısından geçerken, göle ağ atmakta olan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Bu adamlar balıkçıydı. İsa onlara, ''Ardımdan gelin.'' dedi. ''Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.'' Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa biraz ileri gidince, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı. Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa kötü ruhları kovuyor, hastaları iyileştiriyor. Kefernahum'a girdiler. Şabat günü İsa havraya gidip öğretmeye başladı. Halk onun öğretisine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, ''Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?'' diye bağırdı. ''Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen.'' İsa, ''Sus, çık adamdan.'' diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı. Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine, ''Bu nasıl şey?'' diye sormaya başladılar. Yepyeni bir öğreti. Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyor. Böylece İsa ile ilgili haber, Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı. İsa havradan çıkar çıkmaz, Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simon ve Andreas'ın evine gitti. Simon'un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler. O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü, onlara hizmet etmeye başladı. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cinlileri İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada dua etmeye başladı. Simon'la yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar. Onu bulunca, ''Herkes seni arıyor.'' dediler. İsa onlara, ''Başka yerlere, yakın kasabalara gidelim.'' dedi. ''Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim.'' Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı. İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor. İsa'ya cüzamlı biri geldi. Diz çökerek, ''İstersen beni temiz kılabilirsin.'' diye yalvardı. İsa'nın yüreği sızladı. Elini uzatıp adama dokundu. ''İsterim, temiz ol.'' dedi. Adam anında cüzamdan kurtulup tertemiz oldu. İsa onu sıkıca uyararak hemen yanından uzaklaştırdı. ''Sakın kimseye bir şey söyleme.'' dedi. ''Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun.'' Ne var ki adam çıkıp gitti, olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda ıssız yerlerde kalıyordu ve halk her yerden ona akın ediyordu.
0: Markos 2. Bölüm.
1: Bir felçlinin iyileştirilmesi. Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefarnahum'a geldiğinde evde olduğu duyuldu. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. Bu arada ona 4 kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, "Oğlum, günahların bağışlandı," dedi. Orada oturan bazı din bilginleri ise işlerinden şöyle düşündüler. "Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?" Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?" dedi. "Hangisi daha kolay? Felçliye, günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk şilteni topla, yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye." Sonra felçliye, "Sana söylüyorum, kalk şilteni topla, evine git," dedi. Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşakalmıştı. Tanrı'yı övüyorlar, "Böylesini hiç görmemiştik," diyorlardı. Levi'nin öğrencilere katılması. İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk yanına geldi. O da onlara öğretmeye başladı. Yoldan geçerken vergi toplama yerinde oturan Alfay oğlu Levi'yi gördü. Ona, "Ardımdan gel," dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa, Levi'nin evinde yemek yerken birçok vergi görevlisiyle günahkar onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. Onu izleyen böyle birçok kişi vardı. Ferisilerden bazı din bilginleri onu günahkarlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine, "Niçin vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. Bunu duyan İsa onlara, "Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var," dedi. "Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim." Oruçla ilgili soru. Yahya'nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken bazı kişiler İsa'ya gelip, "Yahya'nın ve Ferisilerin öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin neden tutmuyor?" diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. "Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar. Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman o gün oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama çeker, eski giysiden kopar. Yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur." Şabat günü sorunu. Bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar. Ferisiler İsa'ya, "Bak, şabat günü yasak olanı neden yapıyorlar?" dediler. İsa onlara, "Davut'la yanındakiler aç ve muhtaç kalınca Davut'un ne yaptığını hiç okumadınız mı?" diye sordu. Başkâhin Aviyatar'ın zamanında Davut, Tanrı'nın evine girdi. Kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra onlara, "İnsan şabat günü için değil, şabat günü insan için yaratıldı," dedi. "Bu nedenle insanoğlu şabat gününde Rabbidir."

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in,
1: Davut'un bahsettiği Mesih,
0: bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin
1: İsa ile tanıştıktan sonra
0: kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği
1: Adım Adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitabın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün 1. Timoteos mektubuyla sizlerle beraber olacağız. 1. Timoteos mektubunu açıklamaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Bu 1. Timoteos'la beraber tabii pastoral mektuplar olarak adlandırılan bir seriye de başlıyoruz. Bu 1. Timoteos, Titus ve 2. Timoteos'u içerisine alan mektupları kapsıyor. Pastoral mektuplar neler? Belki kısaca ona değinmek lazım. Sonra yavaş yavaş mektubun içeriği ve detaylar üzerinde konuşabiliriz.
1: Şimdi pastoral mektuplar diğer kiliselere yazılan mektuplardan ayrı. Çünkü bunlar kiliselere yazılmış mektuplar değil, şahıslara yazılmış mektuplar.
0: Daha kişisel mektuplar.
1: Kişisel mektuplardır ve bu şahıslar kimlerdir? Biri Efes Kilisesi'nde önderlik yapan genç Timoteos, diğeri ise özellikle Girit'te kiliselerde önder atamak için gönderilen Titus. Dolayısıyla bu iki şahıs kiliselerde liderlik pozisyonunda olan kişiler ve Paulus'la yakın ilişki içerisinde olan kişiler. Çünkü Paulus'un yoldaşlarıydı aynı
0: evet,
1: zamanda.
0: Gezilere beraber, Paulus'un gezilerine beraber eşlik ettiler. Ve görüyoruz ki aslında mektuplarda da biraz bakacağız. Paulus bu her iki isme de yanında gezdirdiği ama daha sonradan sıkıntı yaşadığı birçok isim vardı. Ama bu iki isme de ne kadar güvendiğini ve onlara olan yakınlığını işte o öz oğlum ifadesiyle görebiliyoruz. Dolayısıyla pastoral mektupları diğer mektuplardan ayıran en büyük özellik bunların daha kişisel mektuplar olması gerektiği. Ama bu demek değildir ki kilise içerisindeki sorunları ya da kilise içerisindeki durumlara değinmiyor. Yine de içerisinde bu nüanslar görebiliyoruz ama kişiye yazıldığı için pastoral mektuplar olarak adlandırılmaya başlıyor.
1: Evet, zaten kilise sorunlarından bahsedilecek Efes'te veya Girit'te olsun ama bu sorunlardan bahsedilirken daha çok bu kişilere yani Titus'a ve Timoteos'a önermelerde bulunuyor veya öğütlerde bulunuyor. Yani bu durumlarda böyle yap şeklinde.
0: Nasıl karşılık verebileceğiz bu durumlarda diye.
1: Tabii. Veya ben yerinde olsaydım böyle yapardım şeklinde.
0: Evet, bir baba gibi aslında Paulus kendi tecrübelerini ve kendi öğrendiklerini bir şekilde öğrencilere, kendi öğrencilerine aktardığını görebiliyoruz. Şimdi bu mektuba başlıyoruz. İşte kişisel mektuplardır dedik. O zaman kişiler de biraz önem kazanıyor. Biraz Timoteus'tan bahsedelim. Timoteus kimdi?
1: Timoteus genç bir imanlıydı. Memleketi Listra'ydı. Antik Listra bugünümüzün Konya Hatunsaray köyüdür. Dolayısıyla kendisi bir Anadolu çocuğu diyebiliriz.
0: Evet, memleketimiz neredeyse.
1: Evet. Şimdi Listra emekliye ayrılan askerlerin yaşadığı merkezlerden biriydi Anadolu'da. Timoteus'un annesi Yahudiydi ama babası Grek'ti. Dolayısıyla kendisi tam Yahudi değil, bir karmaydı. Yarı Helen, yarı Yahudi diyebiliriz kendisine. Ailesindeki ilk imanlı Timoteus değildi. Büyük ihtimalle ikinci nesil bir imanlıydı. Çünkü özellikle 2. Timoteus mektubundaki bazı ayetlerden bildiğimiz kadarıyla
0: evet.
1: Annesi Evniki ve anneannesi Lois imanlıydı. Yani büyük ihtimalle Paulus birinci yolculuğu esnasında zaten o yörelerden geçmişti. Onun müjdelemesi, onun İsa'yı açıklaması sonucunda Timoteus'un annesi ve anneannesi iman etmişti ve Listra'daki bir ev kilisesinde toplanıyorlardı. Ama Paulus ikinci yolculuğuna geçtiğinde tekrar Listra'dan geçer ve o zaman yanına genç Timoteus'u alır. Genç Timoteus aslında kutsal kitap bilgisinde üstün bilgi sahibi olan biriydi. Büyük ihtimalle annesi ve anneannesi ona öğretmişlerdi genç bir yaşta. Ve çok armağanı, Tanrı vergisi olan bir kişiydi. Çünkü çeşitli pasajlardan biliyoruz ki kendisinde iman, elçilik ve öğretme armağanları vardı. Dolayısıyla Paulus Timoteus'taki bu potansiyeli gördü ve kendisiyle beraber yolculuğa götürdü. Dolayısıyla tüm yolculuklarında, ikinci yolculuktan itibaren Timoteus Paulus'la beraber gezindi ve ona yardımcılık yaptı, hizmet yaptı.
0: Evet ve ilişkileri de daha tabii gün geçtikçe derinleşti. Samimiyetleri de öyle. Çünkü hani başta söylediğimiz gibi Paulus'un yanında bazı insanlar vardı. Bu geziler sırasında ama o insanların bir kısmıyla da sıkıntılar da yaşadı Paulus. Fakat Timoteus ve Titus çok güvendiği ve yanında görmekten mutlu olduğu, yanında olmalarından güç aldığı isimler arasında karşımıza çıkıyor.
1: Şimdi Timoteus ismi de çok ilginç çünkü Tanrı'yı onurlandıran demek veya Tanrı'dan korkan demek. Dolayısıyla bu isimden anlıyoruz ki Timoteus oldukça mütevazi biriydi, alçak gönüllü biriydi, Rabbi hizmet etmek seven biriydi ama gençti. Ve bundan dolayı mektupta da göreceğiz zaten sıkça bundan dolayı eleştiriliyordu. Yani sen gençsin, sen bilmezsin filan gibi eleştirilere maruz kalıyordu. Özellikle Efes Kilisesi'nde. Çünkü Paulus daha sonra onu Efes Kilisesi'nin önderi olarak orada bırakacak ve Efes Kilisesi'nin önderliğini yapacak. Bir detay daha, kronik mide problemleri vardı.
0: Evet, evet. Evet, bununla ilgili de tavsiyeleri var Paulus'un. Ona da değineceğiz. Şimdi o zaman bu kısa Timoteus açıklamasından sonra mektup ne zaman yazıldığı üzerinde konuşmaya başlayalım. Genel kanı bu mektuplar hakkında işte her ne kadar İncil'de bölümler kronolojik olarak sıralanmamış olsa da 1. Timoteus mektubu, arkasından Titus'a yazılan mektup ve daha sonra 2. Timoteus mektubu yazıldığı yönünde genel bir kanı var, genel bir görüş var. Ve muhtemelen bu mektup 64-66 yıllarında, yani Paulus milattan sonra 61'de hapisten çıktıysa ortalama olarak 64-66 yıllarında büyük olasılıkla da Yunanistan'dan yazılmış bir mektup olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, şimdi Paulus Efes hapsinden bırakıldıktan sonra onun hayatı bitmedi. Bir beşinci yolculuğu oldu. Elçilerin işlerinde geçmiyor ama.
0: Geçmiyor, evet.
1: Ama bu mektuplardan bildiğimiz kadarıyla bir yolculuk esnasında bu mektuplar yazıldı. Pastoral mektuplar dediğimiz. O da senin verdiğin tarihlerde 67 yılı gibi Roma'ya döndü ve orada yargılandı ve infaz edildi. Bu da Paulus'un hayatının son yıllarıydı.
0: Evet, evet. Hatta çok özel bir şekilde infaz edildi çünkü Roma vatandaşıydı. Bunlara da daha sonra değineceğiz. Şimdi bu mektubun amacı üzerinde konuştuk fakat birazcık daha detaylandırmaya başlayalım. Bir yani bütün mektubu özetleyen bir ayet hangisidir dersen bana göre 1. Timoteus'ta 3. bölüm 14 ve 15. ayetler bir şekilde bütün mektubun yazılış amacını ortaya koyuyor. Ben dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor: yakında yanına gelmeyi umuyorum. Ama gecikirsem gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı arasında yani yaşayan Tanrı'nın topluluğunda nasıl davranman gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum diyor. Paulus bütün mektubun özetini bir şekilde bu cümleyle bizim karşımıza koyuyor.
1: Evet, yani mektubun ana yapısına bakacak olursak 6 bölümden oluşuyor mektup. Birinci ve altıncı bölümler Timoteus'a kişisel öğütler içermekte. Ortadaki kısımlar ise özellikle kilise üyelerinin dikkat etmesi gereken hususlardan bahsedilmekte. Örneğin 2. ve 3. bölümde kilisedeki erkek ve kadınların dikkat etmesi gereken hususlardan bahsediliyor. Özellikle bir önder veya bir diyakon seçilecekse hangi standartlara göre bu kişilerin seçilmesi gerektiğinden bahsediyor. 4. ve 5. bölümlere geldiğimizde ise kilisenin tanıklığını koruma öneminden çok bahsediliyor. Özellikle kilise üyelerinin değişik durumlarda nasıl davranması gerektiğini, işte dulsanız şöyle davranın veya genç erkekler şöyle davransın veya yaşlılar şöyle davransın şeklinde öğütler bulmaktayız. Neden Timoteus'a bunları anlatıyor? Çünkü Paulus bir şeyin bilincinde, kilise çok kıymetli bir şey. ve kilise aslında bir nevi Mesih'in aynasıdır veya Mesih'in bedenidir. Dolayısıyla insanlar Mesih'i anlayacaksa, Mesih'i görecekse, Mesih'i tanıyacaksa bunu kilise üyelerinde görmeleri lazım. Dolayısıyla kilisenin tanıklığını koruması çok önemlidir ve bu hususlardan dolayı da Timoteus'u da bu konularda tavsiyeler veriyor.
0: Ve aynı zamanda kiliseyi de nasıl yönlendirmesi gerektiği konusunda da büyük tavsiyelerde bulunuyor. Ve cesaretlendiren ayetlerde görüyoruz aslında bu bölüm içerisinde. Şimdi ikinci bölümde, programımızın ikinci bölümünde bu detaylara gireceğiz ama dikkat çeken bazı noktalar var. Ben genellikle kutsal kitap okurken bir bölüm üzerinde eğer Tanrı sözünde bir şey tekrarlanıyorsa onlar benim için çok dikkat çekici oluyor. Çünkü bazen insanlar küçük bir ayetteki küçük bir nüansa takılıp kafasını birçok şeyle doldurabiliyorlar. Ama bence biz az konuşulanlar hakkında değil daha çok çok fazla Tanrı'nın ifade ettiği ve ortaya koyduğu konular üzerinde düşünmeliyiz. Ve bu mektup içerisinde de sık sık tekrarlanan, Paulus tarafından tekrarlanan bazı cümleler var ki o da bu mektupta aslında Paulus'un nelere önem verdiğini ve Tanrı'nın ruhu aracılığıyla neleri kayda aldığını gösteriyoruz. Mesela iman 6 kez tekrarlanıyor yahut da sağlam öğreti işte 5 kez tekrarlanıyor. Vicdan, temiz vicdan, Tanrı yoluna bağlılık, ağırbaşlı ve ölçülü olmak gibi konular tekrar tekrar Paulus tarafından dile getirilen konular olarak bizim karşımıza çıkıyor. Az önce senin özetlediğin gibi Tanrı'nın kilisesini görmek istediği ve aslında kilisenin Tanrı'nın bir şekilde görüntüsünün zuhur ettiği o yapı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Burada bir parantez daha açmak istiyorum kilise konusunda. Çünkü Türkiye'de genellikle kilise bir binadan ibaret olarak düşünülüyor. Oysa kilise kutsal kitapta eklesiya olarak geçen orijinal metinlerde Mesih İsa adına toplanan insanlar topluluğudur. Dolayısıyla insanlardır aslında kilise, binalar değil. İlk yüzyılda da insanlar zaten bu binalar yoktu. İşte en eski binalar yaklaşık 3. yüzyıldan itibaren ortaya çıkıyor. Bugün İstanbul'da, Türkiye'nin bazı yerlerinde, çeşitli yerlerinde ve dünyanın birçok yerinde bulunan bazilikalar, büyük yapılar, kilise yapıları filan, bunlar hepsi 3. yüzyıldan Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olarak kabul edildikten sonra ortaya çıkan yapılar. Dolayısıyla kilise bir bina değil, kilise Mesih İsa'ya iman eden insanlar topluluğu olarak düşünmek gerekiyor ve olaya böyle bakmak gerekiyor. Dolayısıyla Paulus Tanrı'nın bedeni olan kiliseyi teşvik etmeye gayret ediyor bu mektup boyunca.
1: O zaman istersen birinci bölümden bir giriş yapalım. En azından evet. Aradan önce birinci bölümün teması nedir? Biraz onu irdeleyelim dinleyicilerimiz için. Şimdi birinci bölüm dediğimiz gibi Timoteos'a kişisel bir öğüt içermekte. Yani bu çerçevede yazılmaktadır ve birinci bölümden okuduğumuz kadarıyla kilisede bir problem var. İskender ve Himoneos adında iki tane ihtiyar öğretmen var kilisede ve kendileri aralarında sürekli soy ağaçları konusunda tartışıyorlar. Yani soy ağaçları dediğimiz şey yaratılış bölümünde özellikle işte kim kimin babasıydı, kim kimin atasıydı şeklindeki kısımlar. Onlar üzerinden tartışma yapıyorlardı ve aslında bu bölümde onları alıntılamanın amacı Paulus ilginç bir şey diyor. Özellikle diyor ki beni kurtaran bilgi Tanrı'nın merhametidir, Tanrı'nın lutfudur. Bu bilgiler değil. Paulus'un bu tutumu beni çok ilgilendiriyor çünkü Paulus kendisi Gamaliel'in öğrencisiydi. Kendisi bir ferisiydi. Kutsal kitabı neredeyse ezbere bilen biriydi. Ama tutumu çok ilginç çünkü tartışmaya gir demiyor. Tartışmadan kaçın diyor Timoteos'a ve bunun yerine özellikle sevgiyi ve lütfu körükleyecek olan, teşvik edecek olan konuşmalar yap şeklinde ona bahsediyor. Şimdi bu çok önemli çünkü bilgi bir imanlı için önemlidir. Bilgi faydalıdır ama bilgi her zaman sevgiye hizmet etmeli. Bilginin bir amacı vardır. Mesih'in sevgisini tanıtmak. Ama bilgi Mesih'in sevgisini tanıtmıyorsa, bunun yerine kilisede bölünmelere yol açıyorsa o zaman çok tehlikeli bir şeydir. İnsana kibire kaptırabilir, gurura kaptırabilir ve kiliseyi parçalayabilir.
0: Ve bu ne yazık ki bu yüzyıldaki kilise içerisinde de gördüğümüz olaylardan bir tanesi. Paulus'un bu konudaki tutumu bence çok samimi ve içten. Gerçekten bu mektupların amacı Hani daha önce de birkaç kez konuştuk. Bu mektupların amacı kilisedeki bölünmeleri, farklı görüşleri Mesih İsa'daki düşüncede birleştirmekken, insanlar bu mektubun içerisinden cımbızladıkları ayetlerle yahut da bu mektubun içerisinde asıl ana mesajı kaçırıp özelde bir şekilde kendi anlayışları çerçevesinde bir takım bilgileri öne sürerek, ki ben kimseyi yargılamıyorum bu konuda, ama bunun ayrılıklara sebep olması herhalde Pavlus'u en çok üzen olaylardan
1: yani
0: bir tanesi.
1: Yani açık açık konuşalım, günümüzde benzer şeyler yaşanıyor. Mesela evrim teorisiyle ilgili. Kimi imanlı evrim teorisine inanıyor, kimisine inanmıyor, ama şöyle bir itham yapmak yanlış. Ha, sen buna inanıyorsun dolayısıyla imanlı değilsin şeklinde ithamlar yapmak yanlış. Çeşitli doktrinsel konularda da benzer şekilde şeyler yaşanıyor. Yok kutsal ruhun armağanları olsun, yok farklı dillerle konuşmak olsun, yok efendim kilisedeki kadının rolü olsun gibi. Tabii bunlar çetrefilli konular, basit açıklamaları yok. Ama eğer ki bu bilgileri biz insanları itham etmek için kullanıyorsak, bu bilginin yanlış bir kullanımıdır. Yani bilgi her zaman sevgiye hizmet etmeli. Dolayısıyla bu konular ayrışmaya değil, kardeşlerimizi daha fazla sevmeye. Tamam kardeşim, sen benden farklı düşünebilirsin ama yine de ben seni seviyorum. Çünkü Mesih bana bunu öğretti. Kardeşimi sevmem lazım. Yani 1. Yuhanna'da dediği gibi, gördüğün kardeşini sevemiyorsan görmediğin Tanrı'yı nasıl seveceksin meselesi. Dolayısıyla bu husus önemli. Pavlus'un da kendisi diyor, zaten beni kurtaran bilgi doktrin değil. Beni kurtaran bilgi müjde. O müjde nedir? Ben günahkardım. Tanrı bana lütuf gösterdi. Ben hak etmiyordum. O Mesih'i gönderdi. Ve bu lütuf ve bu merhamet beni kurtardı. Övünecek bir bilgi varsa kendimizde, bu bilgi olmalı. Başka bilgiler değil.
0: Ve aynı zamanda tabii pastoral mektup olmasındaki ana tema, bir şekilde Pavlus'u kilisenin içerisindeki her durum, her olay, her sıkıntı, her karşıt görüş, her çekişme içerisinde bir şekilde Tanrı'ya sımsıkı bağlanması konusunda da 1. Timoteus'un 1. bölümünde Timoteus'a özel sözler de var. 18. ayette diyor ki, oğlum Timoteus, senin hakkında önceden söylenen peygamberlik sözleri uyarınca bu buyruğu sana emanet ediyorum. Öyle ki bu sözlere dayanarak iyi savaşı sürdüresin. Dolayısıyla bir kilise önderi, kilisenin içerisindeki bu tartışmaları, bu tip basit, anlamsız tartışmaların içerisinde temiz vicdana sarılarak ve onu temiz vicdanı bir tarafa itmeden, kardeşlik sevgisi ve bağ içerisinde bu yüce mücadeleyi sürdürme konusunda da Pavlus teşvik ediyor 1. bölümde diyelim. Kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmadan önce hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesapları arama kısmında Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla bize ulaşabilir. Soru ve görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz. Efendim kısa bir ara, ardından sizlerleyiz.

0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
0: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata.
4: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında bugün 1. Timoteus mektubuyla sizlerin karşısındayız. Pastoral mektuplar olarak adlandırılan bu mektupları incelemeye başladık ve birazcık detaylandırmaya da başladık. İlk bölümde 1. bölüm üzerinde konuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımıza başlarken bir kez daha hatırlatmak istiyorum aramıza yeni katılanlar için. Soru ve görüşleriniz bizim için çok değerli ve önemlidir. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım ve kaldığımız yerden yani ikinci bölümden devam edelim. İkinci bölüme başladığımızda ikinci ve üçüncü bölümler aslında kilise içerisindeki imanlıların pozisyonları üzerinde biraz duruyor. Kadın ve erkeğin pozisyonları üzerinde duruyor. Yavaş yavaş oradan devam edelim istersen Mark.
5: Evet, şimdi ikinci ve üçüncü bölüme geldiğimizde özellikle kilisede erkek ve kadınların konumu ve rollerinden bahsediyoruz. İkinci bölümde özellikle kilise üyelerinin dikkat etmesi gereken hususlardan bahsediyor Paulus. Ve üçüncü bölümde önder veya diakon dediğimiz yani sorumluluk sahibi kardeşlerin kilisede dikkat etmesi gereken konular veya hangi kriterlere göre bu kişiler seçilmesi lazım bu konulara değiniyor Paulus. Şimdi ayetlerden anladığımız bir şey var. Hem Efes'teki erkeklerin bir takım sıkıntısı vardı, hem de kadınların bir sıkıntısı vardı. İkinci bölümün 8. ayetinde Paulus şöyle diyor. Buna göre erkeklerin öfkelenip çekişmeden her yerde pakeller yükselterek dua etmelerini isterim. Yani bu bize neyi gösteriyor? Efes'teki bazı kardeşler kendi aralarında kavga ediyordu. Tam konuyu bilmiyoruz. Belki öğreti konusunda, doktrin konusunda kavga ediyorlardı. Belki siyasi tartışmalara giriyorlardı. Belki o dönem futbol yoktu ama belki at yarışları veya atletizm şampiyonlarında tuttukları taraflar veya takımlar
4: fanatiklik
5: hakkında
4: yapıyorlardı
5: fanatiklik
4: belki.
5: Yapıyorlardı. Ama bir nevi bazı erkekler kilisede öfkeleniyorlardı, çekişiyorlardı ve bu aslında çok kötü bir tanıklık bırakıyordu. Yani çünkü eğer kilise Mesih'in bedeni ise Mesih'in esenliğini bir nevi yansıtması lazım. Ama bu erkekler böyle yapmıyordu. Dolayısıyla bu soruna çözüm getirmek istiyor Paulus ve Timoteus'a diyor ki o zaman erkekleri şuna öğütle. Tam bir bağlılık ve ağırbaşlık içerisinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallara bütün üst yöneticiler dahil bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun diyor ilk hikayette. Yani aslında burada belki tartışmaların bir kısmı siyasi olabileceğini
4: izlenimi
5: veriyor. Evet. Çünkü krallar, bütün üst yöneticiler belki baştaki imparatordan pek memnun değillerdi veya Efes'teki validen pek memnun değillerdi, bunu ben bilemem. Ama bir nevi bir sorun vardı. Sorun neydi? Erkekler kendi doğal tabiatları itibariyle saygı bekliyorlar. Ve bu saygıyı görmediklerinde genellikle ne oluyor? Tepki veriyorlar. Ve bu tepki kendisini genellikle öfkeyle yansıtıyor başkalarına. Dolayısıyla sorun buysa Bunun ilacı nedir? Bunun ilacı Tanrı'ya gelmek ve dua etmek. Çünkü insan dua ettiğinde o zaman bu tarz öfke duygularından kurtuluyor. Dolayısıyla bu erkeklerin bir sıkıntısıydı o kilisede.
6: Evet. Bununla beraber şunu da hatırlatmakta fayda var. Mektuplar üzerinde konuşurken şunu aklımızın bir köşesinde tutmalıyız. Biz bu mektupların bir tarafının yazdıklarını duyuyoruz. Paulus neler işiterek, neler duyarak yahut da diğer havariler, elçiler bu mektupları yazarken ne tür sorunlar kulaklarına geldi, işittiler. Onların bir kısmını mektuptan şimdi yaptığımız gibi anlamlar çıkartmaya çalışıyoruz ama tam olarak içeriği %100 olarak bilemiyoruz. Ne tür bilgilerin, ne tür sorunların onlara ulaştığını. Dolayısıyla bu sorunları çözmeye yönelik olarak gönderiliyor.
5: Tabii biz cevabını biliyoruz ama cevabına bakarak soruyu oluşturabiliyoruz %90 evet, diyebiliriz evet, ima
6: evet.
5: yoluyla.
6: Evet.
5: Şimdi geçelim kilisedeki kadınlarda. Efes Kilisesi'ndeki kadınların bir sıkıntısı vardı. O sıkıntısı neydi? Dikkat çekmeyi seviyorlardı. Dolayısıyla ikinci bölümde özellikle bunu görmekteyiz. Diyor ki kadınların da saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edepli ve ölçülü tutumla Tanrı yolunda yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır biçimde iyi işlerle süslenmelerini isterim. Kadın sükunet ve tam bir uysallık içinde öğrensin şeklinde cevap veriyor. Yani buradan çıkan imane, yani bir nevi kadınlar en azından Efes Kilisesi'ndeki dikkat çekme konusunda bir sorun yaşıyorlardı. Şimdi erkekler nasıl saygı talep ediyorsa kadınlar da doğal tabiatları itibariyle sevgi ve dikkat talep ediyor. Ve bazen bu kontrolsüz olabiliyor. Öyle ki bazı kadınlar uygun şekilde giyinmeyerek veya fazla abartılı giyinerek kiliseye geliyorlardı. Ve o zaman dikkat çalınıyordu Mesih'ten. Yani artık sanki ibadetin odağı Mesih değil de en iyi giysileri kim? Bir moda şeyine dönüşmüş.
6: Defilesi gibi.
5: Defilesine dönüşmüştü kilisede. Ve zaman zaman anladığımız kadarıyla kilise ibadeti bölünüyordu. Neden? Çünkü bazı kadınlar çok fazla yüksek sesle konuşuyorlardı veya kendi aralarında konuşuyorlardı veya öğreti sırasında bir şey diyorlardı ve bu da bir nevi kilisenin ahenkini bozuyordu.
6: Evet, Efesliler mektubunda da zaten bu nüansları görebiliyoruz. Orada da Paulus benzer sorunlara bir şekilde karşılık olarak çeşitli öğütler veriyor. Hem erkeklere hem de kadınlara hem de aralarındaki ilişkiler üzerindeler.
5: Şimdi bu bağlamda Paulus'un dediği çok ilginç. Diyor ki ama doğum yapıp kurtulacaklardır. Yeter ki sağduyuyla iman, sevgi ve kutsallıkla yaşasın. Şimdi biraz burada kurtuluş kelimesinden bahsetmek lazım. Çünkü biz bazen kurtuluş kelimesini duyduğumuzda otomatikmen hani ahiret hayatını veya cennete geçişi.
6: Cennete gidecekler gibi
5: ama
6: algılıyoruz.
5: Ama bu aslında azınlık kullanımdır İncil'de. Genellikle kurtuluş, günahtan kurtuluş manasında kullanılıyor. İncil'in ayetlerine özellikle gerekçesine baktığımızda. Dolayısıyla Paulus'un burada dediğine yani aslında bu ilgi çekmek isteyen kadınların kurtuluşu veya bu huylarından kurtulmasının yolu çocuk sahibi olmaktır.
6: Evet.
5: Neden? Çünkü çocuk sahibi olunca o zaman bütün dikkatleri nereye gidecek? Çocuğa gidecek.
6: Kendi giyim kuşamları yerine.
5: Aynen. Ve bu şekilde de kiliseden dikkatsiz bir şekilde dikkat dağıtmayacaklar. Yani dolayısıyla burada Paulus aslında bunu demek istiyor.
6: Yani bu çok önemli çünkü kilisenin ana hedefi, ana bakış açısı şu olması gerekiyor. Hem erkek için hem kadın için. Kendi pozisyonları içerisinde, kendi doğal yapıları içerisinde Mesih'in baş olduğunu irdelemek, bunu anlamak ve buna uygun davranmaları çok önemli. Hem erkeklerin hem de kadınların eşit miktarda aslında bu temel düşünceye sahip olması çok önemli diye düşünüyorum kilise içerisinde. Dolayısıyla hem erkekler hem de kadınlar. Tabii iş kadın yani erkeklerle ilgili bir şeyler konuşulduğunda herkes doğal karşılıyor ama kadınlarla ilgili bir şey konuşulduğunda böyle hemen özellikle feminist tarzdaki bayanların böyle öfkesini uyandırıyor. Aslında burada söylediği şey bir öfke uyandıracak bir konu değil. Ya da burada Paulus'un ifade etmek istediği şey, tavsiye etmek istediği şey işte güzel giyinmeyin, süslenmeyin yahut da makyaj yapmayın gibi konular değil. Fakat her ortamın taşıyabileceği çeşitli durumlar var ve kiliseye gelme amacımız kiliseyle az önce bahsettiğimiz gibi kilise imanlar topluluğudur. İmanlar topluluğuyla bir araya geldiğimizde amacımız kendimizi insanlara göstermek değil bizdeki Mesih'i insanlara yansıtmak olmalıdır. Dolayısıyla hani o yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldıralım. Hani süslenmek günahtır, güzel giyinmek günahtır vesaire gibi bir konu değil bu. Tam tersi bizdeki Mesih'in yansıması konusu ön plana çıkıyor.
5: Yani kilise eğer Mesih'i yansıtacaksa o zaman biz dikkatimizi Mesih'e vermeliyiz. Dikkatimizi üzerimize çekmemeliyiz. Aslında burada prensip, anlatılmak istenen konu bu. Tabii bu konu çerçevesinde meşhur bir ayet geliyor. O da 12. ayeti.
6: Herkesin de üzerinde kavga ettiği, tartıştığı bir ayet.
5: Evet, Pavlus diyor ki kadının öğretmesine, erkeğin egemen olmasına izin vermiyorum şeklinde bir orada bir buyruk veriyor Timoteos'a. O zaman bu ne demek istiyor? Yani 3 tane olası açıklama olabilir. Birincisi bu. Daha çok Efesli kadınlar için verilen bir mesajdır. Yani Efes'teki kadınlar ne öğretsin ne de önderlik etsin şeklinde. Çünkü kendileri kandırılmışlardır. Şimdi bu kandırılmış kelimesi önemli. Çünkü Efes'teki kadınların günahını Havva'nın günahına benzetiyor. Diyor ki çünkü önce Adem sonra Havva yaratıldı. Aldatılan da Adem değildi. Kadın aldatıp suç işledi. Yani bir nevi Efes'teki kadınlar kendi kendilerini aldatıyorlar imasında bulunmakta. Bu günah bunu gösteriyor. Dolayısıyla olası bir açıklama bu sadece Efes'teki kadınlar için geçerli bir sözdür. İkinci olası açıklama yani kadınlar önderlik yapamazlar ama kilisede öğretiş verebilirler şeklinde bir açıklama bulunmakta. Ve diğer açıklama kadınlar hiçbir şekilde ne önderlik yapabilirler ne de öğretmelilerdir. Dolayısıyla bu farklı görüşler çerçevesinde bazen özellikle Protestan kiliselerinde çeşitlilik görmekteyiz. Yani kimi kilisede kadın önder yoktur, kimi kilisede vardır, kimi kilisede kadın öğreti de verir, kimi kilisede vermez. Dolayısıyla bu çeşitliliğin sebeplerinden bir tanesi özellikle bu ayetin nasıl farklı kişiler tarafından yorumlandığına ilişkilendirebiliriz.
6: Ben duruma şöyle bakıyorum, kadın ya da erkek herhangi bir kişi Mesih'e ait yüceliğe dokunuyorsa kilise içerisinde onun sakin durması gerekiyor. Aslında aynı konu erkekler içindedir. Bugün bütün Protestan kiliselerin içerisinde de erkekler de Mesih'e aykırı bir hareket davranış içerisinde olduğunda aynı disiplinle durdurulurlar. Konuşmalarına, öğretmelerine yahut da öne çıkmalarına izin verilmez. Dolayısıyla bunu sadece kadınlara yönelik bir durum ve olay olarak ben kişisel olarak değerlendirmiyorum. Onun da altını çizmek gerekiyor ve hatırlamak da gerekiyor ki bu kiliselerdeki sorunlardır. Eğer sizin kilisenizdeki sorun Efes'teki kilisedeki sorunla aynı sorunsa tabii ki uygulanacak yöntem aynıdır. Ama bütün mektuplarda da bunu görmüyoruz. O da bir açıktır.
5: Şimdi Pavlus öğretmesinler diyor ama mesela Korintlerde diyor ki peygamberlikte bulunabilirler. Dolayısıyla tabii arada nüanslar var. Kimi diyor ki peygamberlik vaaz da olabilir. Kimi diyor ki yok efendim peygamberlik sadece bir teşvik paylaşımı olabilir şeklinde. Dolayısıyla bunlar biraz o dönemin tam nüanslarını ve tam detaylarını bilemediğimiz için bazı nüanslar oluşabiliyor. Ama neticesinde bundan sonraki bölümde, üçüncü bölümde önder dediğimiz veya gözetmen dediğimiz kişinin ve diyakon veya kilisede yardımcı rolleri üstlenen kişilere de bulunması gereken özelliklerden bahsediyor. Tabii bir uzun liste var ama yani özetleyecek olursak iyi karakterli olan, ailesini iyi yönetebilen, eleştirilecek yani dışarıdan eleştirilecek bir yönü olmayan.
6: Evet,
5: kişiler.
6: İmanlı olmayan tarafın, olmayanlar tarafından da eleştirilecek bir yönü olmayan.
5: Ama şurada ilginç bir detay var. Mesela önderlerden bahsederken Grekçe'de sadece maskülin zamir kullanılıyor. Ama diyakonlardan bahsederken nötr zamir kullanılıyor. Dolayısıyla bu bize neyi gösteriyor? Erken kilisede diyakonlar çerçevesinde erkekler de kadınlar da vardı. Ve bunu zaten diğer erken kilise kayıtlarında da görüyoruz.
6: Yani gözetmen dediğimiz aslında gözetmen olan yani kilisenin ihtiyarları, kilisenin
5: yani önderlik, pastörü diyebiliriz.
6: Pastörü, kilisede önderlik eden kişiler. Diyakonlarsa aslında diğer kilise hizmetlerinin tamamını kapsayan bir geniş yelpazeye sahip bir hizmet yönüydü. Dolayısıyla her ikisine de değiniyor. Şimdi tabii bu konu çok derin, uzun yıllar tartışılan teolojik konulardan bir tanesi ama bizim zamanımız ilerliyor. Bu yüzden 4 ve 5. bölümlere geçelim istersen seninle.
5: Tabii şimdi 4 ve 5. bölümde özellikle kilisenin genel olarak dikkat etmesi gereken bazı hususlardan bahsediliyor ve bunlardan biri özellikle bazı yanlış öğretiler yayılıyordu o dönemde Efes'te. Büyük ihtimalle Gnostikçi veya Doketist akımının etkilemesinde gelişen bazı öğretilerdi. Ki bazı kişiler geliyordu ve diyordu ki işte evlenmek yanlıştır, efendim et yememelisiniz veya belirli içeceklerden kendinizi korumalısınız şeklinde. Şimdi neden bu öğretiler? Çünkü bu sapkın akımlara göre fiziki dünya kötüydü. Dolayısıyla insan fiziki dünyadan bağlarını kopması gerekiyordu. Ve bundan dolayı böyle öğretişler özellikle Asya ilinde çok sıkça yayılan öğretişlerdi. Ama Paulus çok ilginç bir şey diyor. Diyor ki Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Yani
6: evet, hiçbir şey reddedilmemeli.
5: Yani Tanrı'dan gelen her şey bir nimettir. Dolayısıyla evlilik olsun, yiyecekler olsun, içecekler olsun. Sorun evlilik makamında değil veya içecekte değil veya yiyecekte değil. Sorun bunların doğru veya yanlış kullanımı. Dolayısıyla özellikle burada tabii başka şeyler açılıyor. Mesela çok meşhur bir konu kiliselerde içki meselesi. Yani içki günah mıdır değil midir mesela. Tabii zamanımız çok kısıtlı, buna pek fazla giremeyiz ama neticesinde şunu demek lazım. Yani Pavlus mesela Koloseler mektubunda diyor ki imanlılara hiç kimse sizi yiyecek ve içecek konularında yargılamasın. Çünkü bu bir nevi şeriatçılıktır. Müjdenin amacı bizi bir şeriatçı kuralcılığa dönüştürmek değil. Bizi özgür kılmaktır. Ama o özgürlük içerisinde sorumluluk da gelir. Dolayısıyla herkes aslında kendisini tartmalıdır bu konularda. Sorun nimetten ziyade veya içecekten ziyade bu içeceğin kötüye kullanılabilmesi. Dolayısıyla özellikle sarhoşluk hakkında çok ciddi uyarılar var İncil'in bütününde.
6: Zaten bunun arkasından Pavlus'un söylediği ifade şu diyor ki, çünkü her şey Tanrı'nın sözüyle ve duayla kutsal kılınır. Dolayısıyla Tanrı'nın sözüne ve bizi duadan uzaklaştıran konulara olanak tanıyorsa, yiyecek, içecek yahut da evlilik vesaire, dolayısıyla bunlardan uzak durmak konusunda da söylüyor. Çünkü kutsallığımızı bozuyorsa bütün olay bozuluyor aslında.
5: Şimdi bundan sonra Pavlus Timoteus'a öğütler veriyor. Özellikle buradan görüyoruz ki Timoteus küçük görülüyordu kendi kilisesi tarafından, herhalde genç olduğu için. Genelde ülkemizde de bazen böyle olabilir. Ama Pavlus'un ona öğütleri nedir? Timoteus, sen bunlara fazla aldırma, örnek bir yaşam sürdür. Kendini okumaya, öğretmeye, öğüt vermeye ada. Çünkü bu şekilde kendi armağanlarını geliştireceksin. Çünkü Timoteus'un mesela öğretmenlik ve elçilik armağanı vardı. Bunları yaparak sen kendini geliştireceksin. Ve senin kutsallığın da başkalarının kutsallığıyla sonuçlanacak. Yani ben buradaki mesajı özetliyorum tabii.
6: Evet, evet. Yani zaten başta söyledik, bu kişisel bir mektuptur aslında. 1. Timoteus, Titus ve 2. Timoteus mektupları. Ve Paulus bir şekilde Timoteus'u teşvik etmeye çalışıyor. Hem de öğütler veriyor ama asıl ana hedefi onu teşvik etmek. Zaten 1.18'deki ayetin bir tekrarı 4. bölüm 14. ayette bir kez daha karşımda çıkıyor. Rabbin onu nerede buldu? Peygamberler tarafından nasıl? Peygamberlik sözleriyle ihtiyarlar tarafından el konularak hizmete başladığı konularına tekrar geri dönüp Pavlus hatırlatıyor ve onu cesaretlendirmeye çalışıyor.
5: Şimdi 5. bölüme geldiğimizde dullar, kilisedeki dullar ve önderler hakkında bir nevi uyarılar var. Yani dikkat edilmesi gereken husus. Şimdi dullar o dönemde, şimdi günümüzde bir kişi emekliliğe ayrıldığında devlet bir nevi bu kişinin emeklilik maaşını tedarik eder. Ama o dönemde öyle bir sistem yok. Dolayısıyla biri dul olduğunda artık ona bakan kimse de olmayacaktır. Dolayısıyla bir nevi birisinin bu sorumluluğu üstlenmesi lazım. Dolayısıyla Pavlus burada önerimlerde bulunuyor Timoteus'a. Yani sen dulun durumuna bak. Eğer çocukları varsa o zaman çocuklar ona destek olsun. Ama çocukları yoksa o zaman kilise ona destek olsun.
6: Çaresizlik içerisinde olan dullar için aslında çok yardıma ihtiyacı olanlar için bazı yardımınızı uzatın diyor.
5: Ve bazı kriterleri kendisi sayılıyor. Mesela 60 yaşından büyük olsunlar. Yani ilk önce buna bak. Yani fazla genç olmasınlar. Çünkü genç dul bir ihtimal hala evlenebilir. Yani evet, çünkü kendisi gençtir. Dolayısıyla yaşlı olan dullara öncelik tanı, ailesi olmayan dullara öncelik tanı ve onlara yardım et ki diğerlerine yardım edersen kötü alışacaklar. Yani evet. Dolayısıyla kilise bu konularda hikmetli davranmalıydı. 5. bölümün diğer konusuna gelecek olursak, özellikle önderlerin desteklenmesi konusuna değiniyor.
6: Hem de saygı, onlara, önderlere duyulacak saygı konusuna
5: tabii,
6: değiniyor.
5: Tabii önderlere diyor ki iki kat saygıya layık görürsün. Yani bu ne demek? Büyük ihtimalle bir kat saygı, yani kişisel olarak göstermen gereken saygı. İkinci kat saygı, yani kilisenin onları desteklemesi kendi ondalıklarından. Çünkü bu fikri şu ayetle bağdaştırıyor. İşçi ücretini hak eder.
6: Evet.
5: Dolayısıyla hani pastörlerin veya önderlerin yaptığı hizmetler çok kıymetli. Evet, hizmetlerini yapmıyorlarsa uyarılmalılar. Ama hizmetlerini yapıyor.

0: tanımadığım bir kişiden bana işte şu kilisede şu önder hakkında ağza alınmayacak iftiralar, işte şöyle yaptı, böyle yaptı, şöyle günah işledi filan falan. Ben de o zaman o maile karşılık olarak bu ayeti verdim. Tamam, böyle diyorsun da var mı başka tanıklar? Bir daha cevap gelmedi. Yani
1: evet, şimdi insanların kişisel kızgınlığıyla önderlere duyduklarından hoşlanmayarak önderlere karşı bir reaksiyon oluşabiliyor. O yüzden aslında önderler bir şekilde toplumun önünde duran kişiler, kilisenin önünde duran kişiler. Zaman zaman kelamın sözleriyle azarlıyorlar. Zaman zaman yola getirmeye ve disiplin etmeye çalışıyorlar. Kilisedeki kardeşleri Rab yolunda eğitmeye çalışıyorlar. Ve bazıları için bu biraz ağır olabiliyor ve bunun akabinde de çeşitli durumlarla karşılaşılabiliyor.
0: Şimdi burada bir dipnot vermek istiyorum. Çünkü bu demek değildir ki biz mükemmeliz. Yok, ben biliyorum, ben kusurluyum. Hatalarım da çok.
1: Herhalde
0: ama
1: hiçbir pastör bunu da tabii, iddia etmez
0: tabii,
1: zaten.
0: Tabii. Ama eğer ki öndere bir suçlama yapılacaksa, eğer ki önderle yüzleşilecekse bunun yani göze batan 2-3 tanığın ifadesiyle en azından desteklenebilen bir şey olması lazım. Yani şöyle düşünün. Bir mahkemeye gidecek olursanız, hakimin karşısına çıkacak olursanız, işte şu şu şu şu kişi bana böyle yaptı dese hakim ne diyecek? Tanıklar nerede? Tanıkların yokluğunda hakim bunu kabul edebilir mi? Aynı şekilde o zaman bu kilisedeki önderler hakkında ne konuştuğumuza dikkat etmemiz lazım. Çünkü eğer bunlar desteklenmeyecek ifadelerse kiliseyi zan altında bırakıyoruz ve iftira yoluyla kiliseyi lekelendirmiş oluyoruz.
1: Hem de Tanrı'nın önünde kendi durumumuzda vahim oluyor. 6. bölüme geçtiğimizde ise bu sefer kilise önderlerine çeşitli öğütlerde orada karşımda çıkıyor. Özellikle para sevgisiyle ilgili. Yani bir taraftan evet, kilise iki kat sevgi göstersin, saygı göstersin kiliseye ve kendi önderlerini desteklesin. Fakat öteki taraftan da önderler para sevgisiyle bu işi yapmasın şeklinde de bir öğütle karşı karşıya kalıyoruz.
0: Tabii burada daha çok bağlam şeydir. O dönemde kiliseden kiliseye gezen öğretmenler vardı. Öğretiler veriyorlardı. Kilise de bunları destekliyordu ama bazı öğretmenler alenen para istiyorlardı. Yani bana para vermeniz lazım, aksi takdirde ben bu hizmeti yapmayacağım şekilde çizgiyi çekiyorlardı. Dolayısıyla bu da yanlış. Çünkü günümüzde de birçok sahte öğretmen,
1: ne yazık ki var.
0: Birçok televaiz var ki telefon hattını kullanarak işte bağışta bulun filan falan, bunu yaparsan işte duana cevap gelecek, işte şöyle yapacak. Yok. Biz müjdeyi karşılıksız aldık. Dolayısıyla karşılıksız vermekle yükümlüyüz. Ha, Rab yüreğine dokundu, kilise önderini desteklemek istiyorsun, o ayrı bir konu. Ama eğer ki gezici öğretmen kendisi açık açık kiliseden para talep ediyorsa, demek ki orada bir problem var.
1: Evet, o yüzden Timoteus'a diyor ki, ama sen ey Tanrı adamı bu şeylerden kaç, doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş diyor. Ve istersen burada bırakalım. Daha tabii konuşulacak çok konu var ama bize ayrılan süreyi aştık bile birazcık, dinleyicilerimizden özür dileyerek. Sevgili dinleyiciler, 1. Timoteus mektubunun sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Ben Emre Karali.
0: Ben Mark Madrigal.
1: Hepinize esenlikler diliyoruz. Lütfen soru ve görüşlerinizi bize bildirin diyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor.
0: Herkese merhabalar. Radyo Maranata'da Laf Lafı Açtı programına, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Aydın.
1: Merhaba, ben de Semra, hoş geldiniz. Bugün sizlerle keyifli bir program için tekrar bir aradayız.
0: Evet, bugün daha konumunun ne olduğunu söylemeden, tam konumuza geçmeden aslında hızlı bir soru sorarak başlamak istiyoruz size. Fazla düşünmemize gerek yok, ilk aklınıza gelen cevabı bize yazabilirsiniz.
1: Evet, yani tam o mu bu mu sorusu geliyor size.
0: Kesinlikle öyle yani. İki insan düşünmenizi istiyorum. Birincisi böyle biraz kaba, belki patavatsız ama ne düşünüyorsa böyle yüzünüze söylüyor. Yani pat pat söylüyor derler ya, yüzünüze net söyleyen bir kişi düşünün. İkincisi ise yüzünüze karşı gayet tatlı, böyle güler yüzlü. Ama siz ortamdan ayrılınca hakkınızda bambaşka konuşan birisi.
1: Evet, aslında daha soru bitmeden ikinci kişiye biraz sinir olmaya başladım.
0: Evet, şimdi hemen insanları yönlendirmeyelim. Sorumuz şu, ama hangisini tercih ederdiniz? Yani biraz kaba ama ne düşündüğü belli olan birini mi? Buna A diyelim. Yani A, biraz kaba ama ne düşündüğü belli olan birini mi? B, yüzünüze iyi davranıp arkanızdan başka davranan birini mi? Kimi tercih edersiniz? Yani bize sadece A veya B yazabilirsiniz. İsterseniz nedenini de ekleyin lütfen.
1: Evet, ben ilk duyduğumda, hızlıca düşündüğümde hemen A diyesim geliyor ama çünkü en azından neyle karşı karşıya olduğumu bilirim, karşımdakinin aslında açık olduğu için. Ama sürekli tabii ki kaba biriyle de olmak kolay değil.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle, gerçekten öyle. İşte soru o yüzden ilk başta kolay gibi gözüküyor ama biraz düşününce karışabiliyor. Yani bir tarafta davranış problemi var, diğer tarafta güven problemi var. Çünkü biri yüzünüze başka, arkanızdan başka davranıyorsa insan peki hangisi gerçek diye sormaya, sorgulamaya başlıyor.
1: Evet, hatta geçmişte söylediklerini bile sorgulamaya başlar insan. Bana bunu gerçekten böyle düşündüğü için mi söylemişti, yoksa o an öyle görünmek istediği için mi bunu yaptı diye düşünür insan.
0: Kesinlikle öyle. Muhtemelen belki çoğumuz A cevabını vereceğiz. Bugünkü sorumuzda şunu soruyoruz size. Hangisini tercih ederdiniz? A, biraz kaba ama ne düşündüğü belli olan birini mi? B, yüzünüze iyi davranıp arkanızdan başka davranan birini mi diye size soruyoruz. Çoğunlukla belki çoğumuz A diyeceğiz ama ikinci sorunun cevabını da sormak istiyoruz. Aslında ikinci bir sorumuz da var bu konuda. Buna içimizden cevap verebiliriz. Yani cevabını yazmak zorunda değilsiniz. Hiç A'yı tercih ettiğimiz halde kendimiz B gibi davrandık mı? Bunu sormak istiyorum size.
1: Evet, şimdi biraz rahatsız edici oldu bu soru. İnsan kendine dönüp bakması gerekiyor bu noktada.
0: Evet, bugün aslında tam olarak bu konuyu ele alacağız. Yani ikiyüzlülük kavramını ele alacağız. Elbette başkalarının iki yüzünü görmek kolay oluyor ama konu bize dönünce işler değişebiliyor. Bugün tam olarak bunu konuşacağız. Yani insanlara gösterdiğimiz kişiyle gerçekten olduğumuz kişi ne kadar aynı? Ve bazen neden başka bir görüntüyü korumaya ihtiyaç duyuyoruz? Yani bize ait olmayan farklı bir görüntüyü korumak için her şeyi göze alabiliyoruz bazen.
1: Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Her zamanki gibi aslında yorumlarınızı yazarken bizi bugün nerede dinliyorsunuz, nereden yazıyorsunuz onu da eklemenizi istiyoruz. İstanbul'dan mı, Türkiye'nin başka bir şehrinden mi, yoksa dünyanın başka bir yerinden mi? Bizleri nerede dinliyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı yazarken bunu da ekleyin.
0: Evet, A mı B mi cevaplarınızı bekliyoruz. Sorumuzu tekrar hatırlatıyoruz. Hangisini tercih ederdiniz? A, biraz kaba ama ne düşündüğü belli olan birini mi? B, yüzünüze iyi davranıp arkanızdan başka davranan birini mi? Yani A ya da B diye yazarak cevap verebilirsiniz. İsterseniz nedenini de ekleyebilirsiniz. Onu hatırlatmış olalım. Mesajlarınızı okuyacağız birazdan. Şimdi isterseniz bir ilahiyle başlayalım. İlahinin ardından tekrar burada olacağız. Günahlarımızı itiraf edersek ilahisi bizimle olacak. İlahinin ardından buradayız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafa İşte Canlı ile karşınızdayız ve bugün sizlere sorumuz şu aslında, sizlere şunu soruyoruz. Hangi kişiyi tercih ederdiniz diye soruyoruz. Bugün farklı bir konumuz var. Hangi kişiyi tercih ederdiniz diye soruyoruz ve A veya B seçeneklerini verdik sizlere. A seçeneği şuydu: biraz kaba ama ne düşündüğü belli olan birini mi tercih edersiniz? Yoksa yüzünüze iyi davranıp arkanızdan başka davranan birini mi tercih edersiniz? A ya da B diye yazabilirsiniz. Oradan fikirlerinizi, görüşlerinizi belli edebilirsiniz. Bu konuda fikirleriniz varsa bize lütfen iletin. Bu soruyu sizlere hatırlatmış olalım. Bizlere nereden yazabilirsiniz? YouTube'dan yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata. Aynı şekilde instagram.com/radyomaranata adreslerinden yazabilirsiniz. Şimdi yorumlara bakalım. YouTube'dan Reski yazdı bize. İyi yayınlar diye. Hoş geldin Reski. İyi ki buradasın.
1: Evet, hoş geldin Reski.
0: Tuzla Kilisesi iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Deniz Yolcusu selam. A derdim diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. A şıkkı diyor. Colette Kur. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama A şıkkı diye söylüyor. Sevda Hanım iyi yayınlar diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız. İyi ki geldiniz. Bugünkü konumuz aslında ikiyüzlülük konusunu ele alıyoruz ve size sorduğumuz seçenek şu: iki ayrı seçeneğimiz var, iki ayrı sorumuz var. Hangisini tercih ederdiniz? A, biraz kaba ama ne düşündüğü belli olan birini mi? B, yüzünüze iyi davranıp arkanızdan başka davranan birini mi? Hangisini tercih ederdiniz diye soruyoruz.
1: Evet, Instagram'dan da yorum var. Bizlere Ezra Hanım yazmış, Ordu Fatsa'dan. Hoş geldiniz. Ve A şıkkı demiş bizlere.
0: Evet, A şıkkı diye söylüyor. İsmi neydi hanımefendi? Unuttum.
1: Ezra.
0: O. Ezra Hanım. Ezra Hanım'a buradan selamlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. YouTube'dan evet. Melek Hanım da yazmış bize
1: evet.
0: Şimdi.
1: Melek Hanım merhaba demiş. Ve bizlere... Ben ikisini de seçmezdim. Başka bir seçenek lazım demiş.
0: Evet.
1: Sevda Hanım iyi yayınlar demiş. İlke Umur Yarslan yazmış bize. A şıkkını tercih ederdim demiş.
0: Evet, A şıkkını tercih ederdim diye yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Melek Hanım, bu iki seçenek arasında kalsanız hangisini seçersiniz diye soruyoruz. Konumuzun geleceği bir nokta var çünkü orada. Onu hatırlatmış olalım. İyi yayınlar diye söylüyor. Yine İlke Hanım sanırım iyi yayınlar diye söylüyor. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki buradasınız. Şimdi aslında ilk yazan kazanır için bir anket başlatmak istiyoruz. İlk yazan kazanır biliyorsunuz. Sizin ilahi isteklerinizi alıyoruz ve ilahi arası verdiğimizde aslında ona yer vermiş olacağız. Ama şimdi şöyle yapmak istiyoruz. Bir anket başlatmak istiyoruz ve 4 ilahi vermek istiyoruz size. Yani sıradaki ilahiyi siz seçin diye sormak istiyoruz. Ve bu ilahilerden hangisini çalmamızı isterseniz diye soracağız. 4 seçeneğimiz var. İlk seçeneğimiz onun adı Rab ilahisi olacak. İkinci seçeneğimiz İsa göğsün altın kuşakla kuşanmış ilahisi olacak. Üçüncü seçeneğimiz kalbimi arıt altın gibi yap seçeneği olacak. Ve dördüncü seçeneğimiz ise eğilir bu can seçeneği olacak. Şimdi anketimiz birazdan aktif olacak YouTube'da. Şu anda aktif olmuş olması gerekiyor. Onu da oradan işaretleyelim. Instagram'dan bir yorum var. Ezra demiş ki kadın değil erkeğim, düzeltelim lütfen. Kusura bakmayın.
1: Kusura bakmayın evet.
0: Kusura bakmayın. Teşekkür ediyoruz yorumunuz için ve düzeltmeniz için. YouTube'dan da Melek Hanım diyor ki A seçeneği o zaman diye söylemiş. O da A seçeneğini seçti. Çoğumuz A seçeneğini seçiyoruz. Şimdi dediğim gibi belki yayının başında dinleyicilerimiz kaçırmış olabilir. A seçeneğini seçiyoruz ama hiç B gibi davrandığımız da oluyor mu?
1: Evet, o da önemli.
0: Sorumuz o. Çünkü yani insanlar evet böyle iyiyiz, naziyiz ama arkalarından farklı konuştuğumuz, farklı düşündüğümüz ya da yüreğimizde farklı değerlendirdiğimiz bir durum var mı? Bunu da bugün soruyoruz sizlere. Cevap vermek zorunda değilsiniz bu ikinci soruyu ama bunu birlikte düşünelim. Şimdi düşünelim derken başka bir kişiden de bahsetmek istiyorum.
1: Evet.
0: Farklı bir kişiyi düşünmenizi de istiyorum. Bir adam düşünmenizi istiyorum. Ve bu adam işte böyle çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiği üzerine düşünen bir adam. Buna kafa yoran bir adam aslında. Buna mesai harcayan bir adam. işte bir çocuk nasıl eğitilmeli, nasıl özgür düşünmeli, nasıl iyi bir insan olmalı, işte anne babanın sorumluluğu nedir gibi konularda böyle gerçekten çok düşünen bir adam ve yalnızca kendisi değil aslında düşünceleri başkalarını da etkilemiş bir adam. Yani öyle etkili fikirler ortaya koyuyor ki yüzyıllar sonra bile eğitim konuşulurken, mesela çocuklar hakkında, çocuk eğitimi hakkında konuşulurken onun ismi hala anılıyor.
1: Evet, bu noktada aslında bunları duyunca insan şöyle düşünüyor. Ne kadar şanslı, demek ki bu insanın çocukları, çocuklarıyla ilgilenen, onların eğitimini önemseyen aslında bir baba var.
0: Evet, yani gözümüzde bu canlanıyor kesinlikle. Evet. Ama hikayenin diğer tarafı öyle değil. Yani bahsettiğimiz kişi, şimdi ismini söyleyince muhakkak biliyorsunuz, muhakkak duydunuz ismini. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau'nun ismini duydunuz mu hiç? Ya da daha önce onun kitaplarını okudunuz mu? Onu sormak isterim dinleyicilerimize. Jean-Jacques Rousseau'dan bahsediyorum. Ve Jean-Jacques Rousseau aslında Therese Louechot isminde eşi var ve 5 çocuğu oluyor ondan, Therese Louechot'dan. Ve Rousseau'nun kendi anlatımına göre bu 5 çocuk da doğumlarından kısa süre sonra o dönemde terk edilmiş çocukların bırakıldığı kuruma veriliyor.
1: Evet, yani bir değil, iki değil, tam 5 çocuk.
0: 5 çocuk, evet. 5'i de, yani Rousseau kendi 5 çocuğunun 5'ini de terk edilmiş çocukların bırakıldığı kuruma veriyor. Yani kendisi hayatta olmasına rağmen aslında bunu yapıyor. Ve hikayeyi daha da çarpıcı yapan şey şu: Rousseau yıllar sonra Emil adında, yani Türkçe'ye çevrildiği zaman Eğitim Üzerine adlı çok etkili bir eseri var ve eğitim dünyasında kabul edilen bir eseri var. Onu kaleme alıyor. Ve orada anne babanın çocuğunu yetiştirme sorumluluğundan bahsediyor kendisi Rousseau. Yani yalnızca çocuk eğitimi üzerine yazmış ama kendi çocuklarına bakmamış demiyoruz burada. Aslında şunu yapıyor Rousseau: kendi hayatında yapmadığı bir şeyi başkalarına sorumluluk olarak anlatıyor. Bu nokta çok ilginç geldi bize, onun hayat hikayesini okurken ve buna bakarken. Ve Rousseau bunu nerede itiraf ediyor? Aslında sonrasında yazdığı kitaplarında bunu itiraf ediyor Rousseau.
1: Evet, ve burada aslında insana çok tanıdık bir kelime geliyor. İkiyüzlülük gibi.
0: Evet, yani şurada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Aslında ikiyüzlülük konusunu konuşuyoruz ama yani söylediğimiz her şeyi kusursuz yaşayamamak otomatik olarak ikiyüzlülük anlamına gelmiyor. Mesela yani öfkelenince hemen konuşmamak lazım. Biraz sakin kalmak, beklemek lazım. Çünkü hemen konuşursak kırıcı şeyler söyleyebiliriz diye düşünüyoruz. Ama bunu bilmemize rağmen yine bir anda hemen ağzımızdan bir şey çıkabiliyor örneğin. Bu yanlıştır kesinlikle, yani yanlış yapmışızdır. Söylediğimizle yaptığımız çelişmiştir ama bu ikiyüzlülük anlamında değil. Burada bahsettiğimiz şey daha farklı bir şey.
1: Evet, ikiyüzlülük aslında bu noktada iş biraz daha ileriye taşınıyor. Çünkü insan ikiyüzlülük durumunda başkasına bir ölçü koyuyor ama kendisini o ölçünün dışında tutmaya başlıyor. Dışarıya doğruluk, erdem ve iyilik görüntüsü verirken aslında kendisine başka bir ölçü uyguluyor. Onun için ayrım var burada.
0: Evet,
1: noktada
0: bir ayrım var burada. Yani ikiyüzlülükten kastımız şu: kişi diyor ki bu doğru, yani bunun yapılması gerekiyor, hepimiz böyle yaşamalıyız diyor ama kendisine gelince benim durumum biraz farklı gibi söylüyor mesela.
1: O ölçüyü kendisine aslında kullanmamış oluyor. Aslında çok sıkça duymuşsunuzdur eminim sizler de toplumumuzda. Ben çok duydum büyürken. Bana söyleyen bir kadın vardı özellikle bunu çok fazla. Dediğimi yap, yaptığımı yapma. Bunu evet. Duydunuz mu sizler de? Merak ediyorum sevgili dinleyiciler. Aslında bu söz çok güzel özetliyor durumu.
0: Evet. Hatta öyle öğretildi bize mesela. Ben ilkokuldayken falan hatırlıyorum, şey diyorlardı: hocanın dediğini yap ama yaptığını yapma vesaire, evet, diyorlardı. İlkokul hocam mesela işte sigara sağlığa zararlıdır diyordu. Sonra onu bahçede görüyorduk sigara içerken falan. aslında böyle öğretildi bize. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma diye, evet, öğretildi. Yani Rousseau'da aslında baktığı zaman Rousseau'nun yaptığı şey de buydu aslında. Bir şeyler söylüyordu ama kendisi uygulamıyordu, yapmıyordu bunu. Ve bunu açıkladı, yani gerekçeleri olduğunu kendince söyledi, kendince sebepleri olduğunu söyledi. İşte maddi sıkıntılarından bahsediyor, sonrasında itiraflar üzerine yazdığı kitabında. Sağlık sorunlarından bahsediyor. İşte çocuklarla ilgilenmenin yazarlık hayatını etkileyeceğini, işte odağını dağıtacağından falan söz ediyor kendisi. O yüzden işte çocukları bıraktım kuruma gibi söylüyor. Yani buna bir şekilde kendisini ikna etmiş gibi görünüyor Rosso. Ama daha sonrasında pişmanlığını da dile getiriyor.
1: Evet ve burada aslında Rosso'dan çıkıp kendimize dönüp baktığımızda görüyoruz ki insanın gerçekten güçlü bir yeteneği var ve kendi yaptığının gerekçesini bulmak konusunda çok uzman. Başkasının yalanında işte yalan söyledi diyoruz mesela, ama kendi yalanımızda durumu idare etmek zorundaydım gibi bir açıklama yapıyoruz. Ya da başkasının öfkesinde ne kadar öfkeli biri diye düşünüyoruz. Ama kendimiz öfkelendiğinde ama beni çok zorladı diye düşünüyoruz mesela.
0: Evet, yani şöyle diyebiliriz, belki şöyle ifade edebiliriz. Bazen başkasının yanlışının hakimi oluyoruz ama kendi yanlışımızın avukatı oluyoruz.
1: Evet, gerçekten çok güzel ifade ettin Aydın. Aslında psikolojide buna yakın önemli kavramlardan biri bilişsel çelişki. Kendim hakkımda işte ben iyi biriyim, ben dürüst biriyim, ben adil biriyim diye düşünüyoruz mesela. Ama davranışımız bununla çeliştiğinde içimizde bir rahatsızlık oluşuyor. Bu rahatsızlığı azaltmanın aslında en sağlıklı yolu ne? Bu durumda ne yapmamız gerekiyor aslında? Evet, yanlış yaptım deyip davranışımızı değiştirmek gerekiyor. Evet. Ama çoğu insan şu yolu tercih ediyor aslında. Davranışımı açıklayıp kendimle ilgili güzel görüntüyü korumam gerektiği gibi düşünerek buna yönelik hareket ediyor.
0: Bir sebep aramak, yani
1: evet, davranışına bir sebep bulmak.
0: Savunma yaratmakla ilgili aslında. Yani yanlış yaptım, evet hatalıyım demek yerine, ya yani benim yaptığım aslında o kadar da yanlış değildiğinin cevabını arıyoruz bazen. Bu ilginç bir nokta, evet.
1: Evet ve bunu uzun süre yaptığımızda sadece başkalarına değil aslında kendimize karşı da rol yapmaya başlıyoruz bir süre sonra.
0: Ya kesinlikle öyle. Ve Rosso'ya baktığımız zaman, o zaman Rosso'nun yani Rosso'yu burada nasıl anlayabiliriz, onu sana sormuş olayım Semra. Çünkü Rosso'nun hikayesini okuduk. Rosso ya nasıl, yani bunu yaşamımıza nasıl anlayabiliriz, onu sormak
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet, aslında burada Rosso bize bir ayna tutuyor. Çünkü soru artık sadece Rosso neden böyle yaptı değil, ben başkalarına söylediğim hangi şeyi kendime söylemiyorum noktasına geliyor. Başkalarında eleştirdiğim hangi şeyi kendimde aslında açıklıyorum, ona bir sebep, bir mazeret buluyorum. İnsanların gördüğü kişiyle kimsenin görmediği yerdeki ben arasında ne fark var aslında? Bir ayna tutuyor bizlerin yaşamına ve yüreğine de.
0: Evet. Yani çünkü baktığımız zaman ikiyüzlü insanlar hep başkaları gibi geliyor bize. İşte yani politikacılar geliyor. Ünlüler belki ikiyüzlü geliyor. Değil mi? Magazin haberlerini izliyoruz vesaire. Din adamları geliyor. Mesela Akif Bey de öyle dedi.
1: Evet.
0: Din adamları için kullanılır genelde o tabir. Dediğini yap, yaptığını yapma diye söylemiş.
1: Evet, çok sık duyarız.
0: Yani din adamları için gibi geliyor belki bazen. Tanıdığımız insanlar için, bazı insanlar için geliyor olabilir. Ama insanın ya ben nerede ikiyüzlü davranıyorum diye sorması çok daha zor elbette.
1: Evet, çünkü başkasının maskesini görmek kolay hepimiz için. Ama kendi maskemizin arka tarafında kaldığımız için onu görmek daha zor oluyor.
0: Kesinlikle. İlginçtir ki mesela kutsal kitapta ikiyüzlülüğü böyle küçük bir karakter kusuru gibi ele almıyor. Bugün hani biz küçültüyoruz aslında bu durumu. Yani baktığımız zaman bunu çok önemsemiyoruz, ikiyüzlülük aslında durumunu. Ama kutsal kitap böyle küçük bir karakter kusuru gibi bunu ele almıyor. Mesela İsa'nın kullandığı bir ifadeden bahsedeceğiz kutsal kitap bakışına geçtiğimiz zaman ve çok sert bir ifade kullanıyor İsa bu noktada.
1: Evet, hatta dışarıdan düzgün ve temiz görünürken içeride bambaşka bir gerçeklik taşımayı da anlatmak için çok çarpıcı bir benzetme kullanıyor gerçekten İsa Mesih. Badanalı, evet, mezarlar.
0: Badanalı mezarlar diye hitap ettiği bir kesim var. Onlardan bahsedeceğiz birazdan. Yani işte dışı güzel ama içi bambaşka olan durumlardan bahsedeceğiz. Ve birazdan şuna bakacağız. İsa neden ikiyüzlülük konusunda bu kadar sertti? İşte sadece kendi dönemindeki bazı böyle din adamlarını, din bilginlerini mi eleştiriyordu? Yoksa hepimizin yüreğinde bulunan daha derin bir problemi mi gösteriyordu? Birazdan bunu ele alacağız. Bizimle kalmaya devam edin. Lütfen yorumlarınızı da şimdi okumaya başlayacağız.
1: Evet, çünkü görüntümüzü değiştirebiliriz, maskemizi de değiştirebiliriz. Ama mesele gerçekten insanın içindeyse eğer, yüreği kim değiştirebilir? Birlikte bakacağız. Yorumlara da evet bakalım, sizleri de duymak istiyoruz. Lütfen siz de işte toplumumuzda tabir edilen o dediğimi yap, yaptığımı yapma sözünü duydunuz mu? Ya da bu anlattığımız hikayeyi duydunuz mu, yazarı, kitabı duydunuz mu, onları da bize yazabilirsiniz. Sizleri de duymak istiyoruz.
0: Evet, A mı B mi sorumuzu da tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi onunla ilgili yorumlar var, onları okuyacağız. Hangisini tercih ederdiniz? Yani böyle bir seçim yapmak durumunda kalsaydınız hangisini tercih ederdiniz diye sormuştuk. A, biraz kaba ama ne düşündüğü belli olan birini mi? B, yüzünüze iyi davranıp arkanızdan başka davranan birini mi? Yani iki seçenek arasında kalsaydınız hangisini seçerdiniz diye size sormuştuk ve dinleyicilerimizin bu konuda yorumları var.
1: Evet, Deborah Hanım yazmış. Selam, iyi yayınlar. Herkese esenlik olsun. Ben A'yı seçerdim demiş. Hı-hı.
0: Ondan önce Kolettür B şıkkı gibi davranıyorum bazen diye söylemiş. Yani çok teşekkür ediyoruz aslında açık yüreklilikle paylaştığınız için. Aslında bunu yaptığımız durumlar hepimizin var diyebiliriz. Evet, yani bu duruma düştüğümüz durumlar hepimizin var.
1: Melek Hanım, arkasından konuşmam ama farklı düşündüğüm oluyor yani demiş. Teşekkür ederiz paylaştığınız için. İlki Aslan, B şıkkı gibi davrandım oldu ve zaman zaman hala öyle davranırken kendimi yakalıyorum demiş. Hı. Teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Yasemin Hanım yazmış, A şıkkı, iyi yayınlar demiş bize. Teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Akif Bey'in yorumunu okumuştun zaten. Din adamları için kullanılır genelde o tabir, dediğini yap, yaptığını yapma, yazmış bizlere. Melek Hanım, ben okudum orayı demiş.
0: Şeyden bahsetti, Badanalı Mezarlar kısmını bahsettik ya, çok güzel Melek Hanım. Birazdan değineceğiz bu konuya, ama İncil okumanızı gerçekten teşvik ediyoruz bu konuda ve çok mutlu da olduk bu konuda, çünkü o bir Tanrı'nın sözüdür ve bizi ruhça besleyen, pekiştiren, ruhça büyüten şey Tanrı'nın sözüne temas etmemiz oluyor. O yüzden çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için sizler de. Şimdi bu konuyla ilişkili başka bir soru sormak istiyoruz size. Yani bu A mı B mi sorusunu biraz devam ettirmek istiyoruz. Şöyle sormak istiyoruz size. Sizce siz hangisini daha sık yapıyorsunuz? Biraz daha konuyu daha da bize doğru getirdik iyice. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Ve sorularımız yavaş yavaş bize doğru, yüreğimize doğru yaklaşıyor aslında. Sizce hangisini daha sık yapıyoruz diye soruyoruz. A, başkalarının yanlışını eleştirmek. B, kendi yanlışımıza bir gerekçe bulmak. Hangisini daha çok yapıyoruz?
1: Evet, önemli. Gerçekten
0: bu konuda yine A
1: zor
0: ve B olarak
1: İkisi de.
0: Yazabilirsiniz. Deborah Hanım yazdı mesela, A diye yazdı direkt hemen. Daha soru bitmeden yazdı. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Bu konuda da görüşlerinizi bekliyoruz. Şimdi ilahi arasına gideceğiz. Bu esnada sizlerin yorumlarınızı bekliyoruz lütfen. Hangisini daha sık yapıyoruz? A, başkalarının yanlışını eleştirmek mi? B, kendi yanlışımıza bir gerekçe bulmak mı? Bu konuda seçeneklerden hangisini size daha yakın diye seçerseniz bekliyoruz.
1: Anketimizde en çok hangi ilahi?
0: Evet, ona bakıyorum şimdi. İlahiyi siz seçin diye sormuştuk. Eğilir Bucan ilahisi en çok seçildi. Eğilir Bucan ilahisini dinleyelim. İlahi'nin ardından tekrar burada olacağız. Lütfen bizimle kalın. Lütfen görüşlerinizi yazmaya devam edin. Sizce hangisini daha sık yapıyoruz? A mı B mi? Başkalarının yanlışını eleştirmek mi? A, kendi yanlışımıza bir gerekçe bulmak mı? B, bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Açtı canlı yayınındayız. Karşınızdayız ve bugün ikiyüzlülük konusunu ele alıyoruz. İlginç bir konumuz var bugün. En son size sormuştuk, sizce hangisini daha sık yapıyoruz diye. Ve size seçenekler vermiştik, A mı B mi diye. A seçeneğimiz neydi? Başkalarının yanlışını eleştirmek mi? B ise kendi yanlışımıza bir gerekçe bulmak mı? En çok hangisini yapıyoruz, hangisini daha sık yapıyoruz diye size sormuştuk. Bu konuda görüşleriniz varsa lütfen bize iletmeye devam edin. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden onu hatırlatmasını yapmış olalım. Bir de bir dua konunuz varsa bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Sizler için sevinçle dua etmek isteriz. Artık anlık olarak sizin için dua ediyoruz. Dua konunuzu paylaştığınız anda sizin için dua etmeye çalışıyoruz. O konuda bir dua konunuz varsa paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Onun hatırlatmasını yapmış olayım. Aynı şekilde ilk yazan kazanır hatırlatmasını da yapmış olayım. Bir ilahi isteğiniz varsa onu da yazarsanız ilerleyen dakikalarda tekrardan aslında ilahi arasına gittiğimizde onu çalmış, ona yer vermiş olacağız. Şimdi yorumlarınız var. En son sormuştuk. Sizce hangisini daha sık yapıyoruz diye. A. Başkalarının yanlışını eleştirmek mi? B. Kendi yanlışımıza bir gerekçe bulmak mı? Deborah Hanım A demişti. Hem A hem B diye yazdı sonrasında. Sonra Melek Hanım da yazdı. Ay ben ikisini de yapıyorum galiba. Ne olacak benim halim diye söylemiş Melek Hanım da.
1: Evet. Yasemin Hanım yazmış. İkisini de yapıyorum demiş. Mesih'in kulu B demiş. Yani kendi yanlışımıza bir gerekçe bulmak B şıkkı demiş. Bizlere. Rıfkı Bey ikisi de benim demiş. Deniz yolcusu bir şık seçemedim çünkü ikisini de yapıyorum demiş. Colette Kül kendi yanlış gerekçe.
0: Kendi yanlışımıza bir gerekçe arıyorum
1: demiş. Evet.
0: Bahsediyor. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. İlginç bir nokta oldu çünkü düşündüğümüzde belki aslında şununla belki yüzleşmiş olduk. Evet, belki ikisi de yani benim gibi ya da ikisini de yapıyorum gibi,
1: evet,
0: diye düşünmüş
1: genel
0: olduk.
1: Genel olarak dinleyicilerimiz ikisini de söylemiş zaten.
0: Evet, burada mesela Melek Hanım güzel bir soru sordu. Tam ona bakacağız birlikte o sorunun cevabına. Ne olacak benim halim diye sordu. Aslında hepimiz bunu soruyoruz. Yani çünkü hepimiz aynı durumdayız. O zaman ne olacak benim halim diye sorduğumuzda bunun cevabı nerede yatıyor? Ona bakacağız. Kutsal yazılara bu konuda birlikte bakmış olacağız bugün. O konuda paylaşmış olalım. Mesela öncesindeki yorumlarda da Melek Hanım şey diye söylemişti. Tekrar o yorumu arıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Arkasından konuşmam ama farklı düşündüğüm oluyor yani diye söylemişti. Biz bazen hani sadece davranışlarda sorunumuz var gibi düşünüyoruz. Yani belki insanların yüzüne karşı bir şekilde davranıyoruz. Arkasından farklı bir şekilde davranmıyoruz belki ama yine de düşüncelerimiz ya da yüreğimizin o derinlikleri farklı olabiliyor. Bugün tam olarak buna bakacağız. Yürek konusuna bugün birlikte bakacağız. Çünkü mesele görüntü değil, yürekte yatıyor.
1: Evet.
0: Az önce önemli bir ayrım yaptık. Yani yanlış yapmanın başka bir şey olduğundan bahsettik. Yani hata yapmak, bir standardı uygulayamamanın farklı olduğundan bahsettik ama yanlışımızla yüzleşmek yerine dışarıdaki doğru görüntümüzü korumaya çalışmanın başka olduğundan da bahsettik. Kutsal kitaba geldiğimizde İsa'nın özellikle bu ikinci durum konusunda, yani aslında yanlışımızla yüzleşmek yerine dışarıdaki doğru görüntümüzü korumak konusunda özellikle çok sert konuştuğunu görüyoruz. Matta bölümüne baktığımızda Matta 23. bölüm 27 ve 28. ayetlerde İsa o dönemin işte Yahudi din bilginlerine, Ferisler adı verilen bir aslında mezhep var ya da bir cemaat var diye söyleyelim. O cemaat çok böyle tutucu, çok dindar, işte din adamlarından oluşuyor ve kutsal yazıları aslında çok iyi biliyorlar. Tanrı'nın sözlerini çok iyi biliyorlar ama uygulamaya gelince kendi yaşamlarında bunu çok uygulamıyorlar. Ama insanlara öğretirken çok böyle ağır yüklerle, ağır buyruklarla öğretiyorlar bunu. Ve İsa onlara diyor ki badanalı mezarlara benziyorsunuz diye söylüyor. Mesela Akif Bey demişti yani din adamları için kullanılır genelde,
1: evet,
0: bu işte onun söylediğini yap, yaptığını yapma sözü. Aslında İsa çok daha net bir boyuta taşıyor bu ifadeyi. Diyor ki badanalı mezarlara benziyorsunuz.
1: Evet, benzetme gerçekten çok çarpıcı. Mezarın dışını badanalayabilirsin, dışarıdan temiz, düzenli, güzel görünebilirsiniz ama badana içeride olanı değiştirmiyor aslında. İnsanın eleştirisi de tam olarak bu. Yani dışarıda doğru bir görüntü var ama içeride başka bir gerçeklik var.
0: Evet ve yani burada önemli olan şey şu, İsa onların sadece kusurlu insanlar olmasını eleştirmiyor. Yani sorun burada değil yani. Çünkü kusursuz insan zaten yok.
1: Evet.
0: Yani hepimiz günah işledik ve Tanrı yüceliğinden yoksun kaldık kutsal yazılara göre. Sorun aslında içerideki gerçekle yüzleşmek yerine dışarıdaki doğruluk görüntüsünü korumaya devam etmeleri. Yani aslında bir anlamda badana içeriği iyileştirmiyor ama sadece üzerini örtüyor ve doğruymuş gibi, kusursuzmuş gibi gösteriyor. Onların da böyle bir çabaları vardı. Yani doğruymuş gibi görünüyorlardı, kusursuzmuş gibi görünüyorlardı ama aslında öyle değillerdi.
1: Evet, yani İsa Mesih yalnızca görüntü seviyesinde bırakmıyor durumu. Markos 7. bölüm 20-23. ayetlerde aslında kötülüğün kaynağını anlatırken kötü düşüncelerin, işte açgözlülüğün, kıskançlığın, kibrin, aldatmanın ve başka kötülüklerin insanın içinden çıktığını söylüyor bize. Yani kutsal kitap teşhisi aslında çok daha derin. Sorun yalnızca davranışlarımızda değil, sorunun kökü bizim yüreklerimizde.
0: Evet, aslında sorunun kökü yüreklerimizde, aslında yüreğimizde. Kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitapta yürek dediğimizde sadece duygularımızdan söz edilmiyor. Yani yürek, bugün dediğimizde yüreği nasıl anlıyoruz, gözümüzde nasıl canlanıyor? Sadece duygu gibi bazen hissediyoruz. Yani hissetmek, sevmek, sevilmek gibi ya da işte tam tersi gibi düşünüyoruz ama sadece yürek duygularımızdan ibaret bir şey değil. Kutsal yazılarda kullanılan yürek ifadesi aslında insanın düşüncelerinin, arzularının, onun kararlarının, yönelişlerinin, aslında bütün o tutumlarının bir konuya nasıl yaklaştığının merkezi olarak karşımıza çıkıyor buradaki yürek ifadesi. Dolayısıyla dışarıdaki davranış çoğu zaman içeridekinin sonucu oluyor. Yani öfke sadece ağzımızdan çıkan bir söz değil ya da kibir sadece yaptığımız bir hareket değil. Aslında daha derinde yatan bir şeyin sonucu ya da işte kıskançlık sadece bir davranış değil, daha kökü içeride olan bir şey. Üzerinde odaklanması gereken nokta daha kökü içeride olan bir durum.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani o zaman yalnızca daha dikkatli konuşayım, biraz daha sabırlı olayım ya da insanlara daha iyi davranayım demek önemli olsa da problemi kökünden çözmüyor. Çünkü bu aslında dalları budamaya benziyor ama kök aynı yerde duruyor.
0: Evet, işte bu yüzden kutsal kitabın çözümü şu değil. Hani bunu muhakkak duymuşsunuzdur. Kendinin en iyi versiyonu ol ya da kendinin daha iyi bir versiyonu ol ifadesini muhakkak duymuşsunuzdur. Kutsal kitabın çözümü bu değil. Yani kendinin daha iyi bir versiyonu ol değil kutsal kitabın çözümü. Çünkü evet, insan görüntüsünü değiştirebilir, davranışlarını belli ölçüde kontrol edebilir. Daha iyi bir maske ya da persona oluşturabilir mesela. Yani persona kavramı nereden geliyor? Psikolojiden geliyor aslında. Yani dışarıya gösterdiğimiz yüzümüzle gerçek yüzümüz arasındaki farktan bahsediyorum. Daha dindar görünebilir. Ama bunların hiçbiri kendi başına yeni bir yürek oluşturamaz.
1: Evet, kesinlikle öyle ve Hezekiel 36. bölüm 26-27. ayetlerde aslında Tanrı'nın verdiği vaat da aslında tam da bu yüzden çok önemli. Tanrı diyor ki size yeni bir yürek vereceğim, içinize yeni bir ruh koyacağım. Yani dikkat ederseniz eğer yüreğinizi biraz düzeltin demiyor bizlere. Üzerini güzel bir şekilde kapatın da demiyor. Yeni bir yürek vereceğim diyor. Bu çok önemli.
0: Evet, yani kutsal kitaba göre insanın ihtiyacı böyle sadece daha fazla bilmekle ilgili değil. Mesela Rosso örneğinde de bunu görmüştük. Jean-Jacques Rosso'dan bahsettik orada. O kendisi aslında çocuk eğitimi üzerine kitap yazdığı halde çocuklarını, kendi 5 çocuğunu da işte böyle çocuklarının terk edildiği o kuruma bırakmıştı. Onlara bakmamıştı. Yani Rosso doğruyu biliyordu, gerçeği biliyordu, neyi nasıl yapılması gerektiğini de biliyordu. Hatta insanları bu konuda eğitiyordu da, başkalarına da anlatıyordu bunu ve bunu savunuyordu ama bilmek tek başına insanın yüreğini değiştirmiyor. İnsanın Tanrı tarafından yenilenmeye ihtiyacı var. Melek Hanım, burada mısınız? Aslında öyle söylemiş

0: bu durum değişmiyor. Kesinlikle İsa Mesih'e ihtiyacımız var.
1: Evet, yani o sadece dışarıdan örnek aldığımız birisi değil. Yani işin o tarafı da var. Tabii ki Mesih'e benzemeye çalışıyoruz. Dışarıdan da onu örnek alıyoruz ama daha derinde ruhsal olarak onun yaptığı şey bizim yüreklerimizi değiştirmek, yüreklerimizi Tanrı'nın önüne getirmek, bizi Tanrı'yla barıştırmak ve bunu yaparken ne yaptı? Bizim günahımız için çarmıhta öldü, ölümden dirildi. Ve bizim o Tanrı'yla bozulmuş ilişkimizi düzeltmek için geldi. O yozlaşmış yüreğimizi, aslında ikiyüzlü hale gelmiş o yüreğimizi Tanrı'yla barışarak, Tanrı'yla yürüdükçe değiştirme fırsatına sahip olabilmemiz için geldi. Ve Mesih'e iman eden insan için artık sadece işte ya eski hayatımı biraz daha düzgün yaşayacağım, artık Mesih'e iman ettim, eskiden şunları yapıyordum, şunları yapmamaya dikkat edeceğimden ibaret değil bu durum. 2. Korintliler 5:17 çok güçlü bir şekilde ifade ediyor bunu. Diyor ki bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Yeni yaratık haline gelmek üzere değiştiriliyoruz aslında.
0: Evet, burada aslında yeni yaratık ifadesi gerçekten çok önemli. Çünkü konu makyaj değil ya da badana değil, az önceki verdiğimiz örnekteki gibi. Yeni bir maske aslında hiç değil. Yeni bir yaşam, yeni bir insan olmaktan bahsediyor.
1: Ve bu değişimi aslında kendi irademizin gücüyle üretmiyoruz, üretemiyoruz aslında. Tanrı kutsal ruh aracılığıyla bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman Tanrı kendi ruhu aracılığıyla o kişide yaşamaya başlıyor. Ve kutsal ruh aracılığıyla o kişiyi gerçekten Mesih'in benzerliğine dönüştürmeye ve bunun içten dışa doğru bir dönüşüm olduğunu bize göstermeye başlıyor. Galatyalılar 5'te mesela orada ruhun meyveleri anlatılıyor. Yani bir kişi Tanrı ruhuna sahipse, Tanrı ruhu onu değiştiriyorsa ruhun nasıl, hangi yönlerde meyve bizi verdirttiğini gösteriyor orada. Mesela neyden bahsediyor? Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz yönetimi sayıyor orada. Dikkat etmek lazım. Burada işte sevgi dolu görünmek demiyor. Gerçekten sevmek. Yani sevginin kendisi, sevmeyi öğrenmek. İşte sabırlı görünmek değil ama sabırlı bir insana dönüşmek. İyi görünmek değil, içeriden gerçekten değişmek. Yani meyve bunlar. Meyve olarak anlatılmasının sebebi ne? Yani ağaç meyve vermeye kendini zorlamaz. Ağaç olduğu için meyve verir ya. Evet. Aslında durum bu. Biz de Tanrı'ya iman etmişsek, Mesih'e iman etmişsek kutsal ruh aracılığıyla o bizde yaşamaya başlıyor ve meyve veriyoruz. Yani gerçekten bu yaşamımızın bir parçası haline geliyor. Bizden akan, meyve veren bir hale geliyor.
0: Evet, çünkü aslında sorunun kökte olduğunu söylemiştik. İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında o kök yenileniyor. O kök aslında yeniden canlanıyor ve meyveleri de ona göre oluyor tabii ki. Fakat şunu da unutmamak lazım. Yani İsa Mesih'e iman eden kişi bir anda kusursuz olacağı anlamına da gelmiyor.
1: Evet. Bazen bence tam bu noktada dinleyicilerimiz onu düşündüler, öyle hissettim.
0: Evet, genelde öyle düşünüyoruz. Tabii ki bu anlama gelmiyor. Tabii ki hata yapabilir, düşebilir, günah işleyebilir. Ama artık yanlışını saklamak ve kendisini doğru göstermek zorunda değil. Çünkü insanlara hep toplumda bunu yapıyoruz. Daha doğru duralım, daha düzgün duralım. İşte o görüntü bozulsun istemiyoruz hiç. Evet. Ama artık bu durum değişiyor. Çünkü biz zaten kendi başımıza yapamayacağımızı biliyoruz.
1: Evet, yani çünkü Mesih'teysek mesele ya ben ne kadar iyi görünüyorum değil aslında. Şu oluyor. Tanrı benim hakkımdaki gerçeği biliyor. Yani durumumu biliyor. Günahkar olduğumu biliyor. Ve benim kurtuluşum kendi doğruluğuma değil Mesih'in yaptığına dayanıyor. Mesih'in doğruluğuna dayanıyor. Onun çarmıhta ölmesine ve dirilmesine dayanıyor diye ilan ediyoruz. O yüzden Hristiyan yaşamının yönü kendini haklı çıkarmaktan tövbeye doğru bir değişim ve yönelim içeriyor. İşte görüntümüzü koruma çabasından dürüst olmaya doğru bir dönüşüm içeriyor. Ve badana yapmaktan ziyade yüreğimizin yenilenmesine doğru bir yön içeriyor aslında.
0: Evet, ve programın başından aslında şimdiye kadar konuştuğumuz konulara baktığımızda gördüğüm ben gerçek ben mi diyoruz aslında. Bu soruya daha derin baktığımızda, kutsal kitabın açısıyla baktığımızda peki gerçek ben nasıl değişecek noktasına geliyoruz artık.
1: Evet, ve yani bu konuda kutsal kitabın cevabı var. Kutsal kitap bize daha çok çabala demiyor, daha iyi görün demiyor, kendine yeni bir maske yap hiç demiyor, Mesih'e gel diye söylüyor. Çünkü insan asıl problemi yürekte ise yüreği gerçekten değiştirebilecek olan da, Hezekiel bölümünde söylediği gibi bize yeni bir yürek verebilecek olan da

0: Tanrı'nın kendisidir ve Tanrı bu yeni yaşamı bize İsa Mesih'te sunuyor. O zaman çözümümüz yine İsa Mesih'in kendisinde yatıyor, İsa Mesih'te yatıyor. Şimdi sizlerin yorumları var, onlara bakmış olalım. YouTube'dan yorumlar var. En son hangisini okumuştuk? Mesih'in kulunun yorumunu okumuş muyduk B diye? Rıfkı Hanım, Rıfkı Bey hanım diyorum bu arada. Rıfkı Bey de ikisi de benim diye söylüyor. Hı hı. Deniz Yolcusu bir şık seçmedim çünkü ikisini de yapıyorum diye söylemişti. Bunları okumuştuk. Melek evet. Hanım benim öyle oluyor işte, pek söylemem kötü olmamak için ama içten içi eleştiririm, hatta yargılarım bile diye söylemiş.
1: Devamında fena yargılarım hem de
0: fena
1: demiş.
0: Yargılarım. Aman aman. Hepimiz buna düşüyoruz. Hepimiz evet, buna düşüyoruz. Melek Hanım gerçekten açık bir yüreklilikle bunu paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ve insanın durumu böyle ama çözümün nerede olduğunu, umudumuz olduğunu da paylaştık. Reski yazdı. Gerçek ben kim diye sormuş. Gerçek ben kim? Aslında gerçek ben kim sorusu da önemli bir soru. Çünkü biz kimliğimizi nerede arıyoruz?
1: Evet.
0: Çünkü genelde kendi zihnimizde oluşturduğumuz, kendimizi görmek istediğimiz konumda belki bir maskeyle hayal ediyoruz. Yani ben buyum diye kendi kimliğimizi kendimiz tanımlıyoruz. Ama aslında gerçek benliğimiz yine Mesih'te yatıyor. Yani aslında bizim gerçek kimliğimizi keşfetmemiz için de yine Mesih'e gelmemiz lazım. Mesih'i tanımamız lazım. Mesih'i tanıdığımızda biz yaratılış amacımızı görüyoruz. Ne için yaratıldığımızı görüyoruz. Tanrı ile barışmış oluyoruz. Sadece bu dünyadan ibaret olmadığımızı, sadece bu dünyaya ait olarak yaratılmadığımızı, ölmek için yaratılmadığımızı, yani yaşayalım, ölelim, bitsin gitsin diye değil. Aslında sonsuz bir yaşam için yaratıldığımızı Mesih'te öğreniyoruz. Ve kimliğimizi de Mesih'te biz bulmuş oluyoruz. O zaman gerçek ben kimim sorusunun yanıtı da yine Mesih'te, Mesih'i tanımakta yatıyor. Mesih'e gelmekte yatıyor. Çok teşekkür ediyorum sorduğun için Reski. Bu konuda görüşleriniz varsa, sorularınız varsa bize yazmaya devam edin. Şimdi yeni bir sorumuz var size.
1: Evet.
0: Biraz daha böyle dedik yani yavaş yavaş yüreğimize doğru indireceğiz soruyu diye. Şimdi bir soru daha soruyoruz. Bu arada çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz çok açık yüreklilikle paylaşıyorlar. Evet. Onu da söylemiş olayım. Şimdi daha derinleştiriyoruz soruyu. Bu konuda aslında evet ya da hayır diye de yanıt verebilirsiniz ya da nedenini de açıklayabilirsiniz ya da detaylandırabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Başkalarını da eleştirip kendi hayatınızda daha kolay böyle mazur gördüğünüz bir davranış var mı diye soruyoruz. YouTube'dan bize yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Başkalarını da eleştirip kendi hayatınızda daha kolay mazur gördüğünüz bir davranış var mı diye soruyoruz sizlere.
1: Evet.
0: Ya da hayır diyebilirsiniz. Hı hı. Ya da dediğim gibi açıkça yazmak isterseniz onu yazabilirsiniz.
1: Evet, açıklayabilirsiniz. Bir dua konunuz varsa da lütfen bize yorumlarda yazın. Sizler için dua etmek istiyoruz. Anlık dua ediyoruz. Yazdığınız zaman dua ediyoruz. Kodu ne olursa olsun dua etmemizi istediğiniz bir durum varsa lütfen onu da yorumlarda bize yazın.
0: Evet. Şimdi bir ilahi arasına gideceğiz. Aslında Rıfkı Bey yazmış. Geyik suları nasıl özlerse ilahisini çalabilir misiniz diye söylemiş. Bizler o ilahiyi hazırlayalım bir yandan. Sevda Hanım da yorum yaptı. Diyor ki evet maalesef var. Bu arada yücelik ve görkem ilahisini çalar mısınız diye söylemiş. Evet Rıfkı Bey de geyik suları nasıl özlerse ilahisini istemişti. Çok teşekkür ediyoruz yazdığınız için. Belki şöyle yapabiliriz. Bir sonraki ilahide de onu çalabiliriz. İsterseniz Sevda Hanım. Yücelik ve görkem ilahisini bir sonraki ilahide de öyle yapmış olalım. Öyle bir dağılım olsun. İlke Aslan diyor ki dua konusu olarak benim şifam için dua edebilir misiniz? Ciğerlerimden hastayım. Nefes almak çok zorlaştı son dönemlerde diye söylemiş. Sevinçle dua edebiliriz.
1: Evet ben dua etmek istiyorum. Ya Rab yüceler yücesi kutsal olan babamız, senin önüne geliyoruz İlke Aslan için. Onun rahatsızlığı için senin önünde durmak istiyorum bütün yüreğimle ya Rab. Lütfen elini uzat, ciğerlerindeki bu rahatsızlığı tam şifa ver diye sana yalvarıyorum ya Rab. Onun bütün hücrelerini yenile diye sana yalvarıyorum. Onun hastalığının ilerlemesine izin verme lütfen ya Rab. Her geçen gün daha iyi hissetsin kendisini. Bir mucize gerçekleştir ya Rab. Gerçekten sen her şeyi yapabilecek güce sahipsin. Lütfen bu hastalığı onun bedeninden uzaklaştır diye sana yalvarıyorum. Onun yaşamına esenlik, huzur ver diye sana yalvarıyorum. Lütfen dokun ya Rab. Senin merhametli ellerine bırakıyorum. Bu konuda yardım etmen için sana yalvarıyorum. İsa Mesih adıyla. Amin.
0: Amin. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Yorumlarınızı okumaya devam edeceğiz. Şimdi İlay arası verelim. İlay'ın ardından burada olacağız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Lafla Faysa canlı yayınıyla karşınızdayız. Sizlerle birlikteyiz ve canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü başlığımız şuydu: gördüğün ben gerçek ben mi konusunu konuşuyorduk ve bu konuyu ele alırken ikiyüzlülük kavramına konuştuk. Ve sizlere de sorduk, kendi yüreklerimize de bakmış olduk ve insanoğlunun bir şekilde ikiyüzlülüğe düştüğünü gördük. Hı hı. Bunun çözümünün ise Mesih'te yattığını gördük. Çünkü daha iyi bir ben olma çabasından ziyade yeni bir yüreğe ihtiyacımız olduğunu ve bu yeni yüreğin yalnızca Mesih İsa'da bize verildiğini, Tanrı tarafından Mesih İsa'ya emanet ettiğimizde yeni bir yürek, etten bir yürek, taştan değil etten bir yürek bize verildiğini, bu konuda değiştirildiğimizi söyledik. Tabii ki kusursuz olmaktan bahsetmiyoruz ama yani hatalarımızı, günahlarımızı gizlememekten bahsediyoruz ve Mesih'in doğruluğuna güvenmekten, kendi doğruluğumuza değil Mesih'in doğruluğuna güvenmekten bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili tüm katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Şimdi sizlerin yorumları var, onları ben okumuş olacağım. Aynı şekilde ilk yazan kazanır hatırlatmasını yapacağım ama Sevda Hanım'ın ilahisini bir sonraki ilahide çalmış olalım, o da yazmıştı çünkü. Dua konunuz varsa onun hatırlatmasını yapmış olayım, bir dua isteğiniz varsa bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz, onun hatırlatmasını yapmış olayım. Instagram'dan Elif Elet Elisam'ı hangi şehirden yayın yapıyorsunuz diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için, sorduğunuz için. Yani aslında karasal bir yayın yapmıyoruz, internet üzerinden her yerden bizi dinleyebilirsiniz, onu da söylemiş olalım. Karasal ya FM yayını yapmıyoruz aslında. Hı hı. İnternet üzerinden bizi her yerden dinleyebilirsiniz. Yani bir sürü yerden dinleyicilerimiz var. İşte değil mi? Almanya'dan var, İsviçre'den var, evet. Türkiye'nin farklı yerlerinden var, Fransa'dan var. Dinleyicilerimiz var. O yüzden internet üzerinden yayın yapıyoruz.
1: Evet, YouTube'da da yorumlar var. Onlara da bakalım birlikte. Deborah, başkaları yapınca dedikodu diyorum, ben yapınca magazin diyorum. Aslında biz size sormuştuk, başkalarını da eleştirip kendi hayatınıza daha kolay mazur gördüğünüz bir davranış var mı diye. Ve Deborah Hanım, başkaları yapınca dedikodu diyorum, ben yapınca magazin diyorum demiş. Onun dışında bakıyorum, Melek Hanım da aslında dedikodu kafamı karıştıran bir kavram. Birinin arkasından kötü konuşursan ya da olumsuz o dedikodu, ama aynı kişi için övgülerle konuşursan bu kez dedikodu değil demiş. Ben ikisini de yapıyorum, herkese hak ettiği şekliyle yani demiş. Bu mantıksız mı demiş. Yani temelde içimde bir fesatlık olsa o zaman iyi de konuşmam. İyi olsunlar canım demiş bizlere dedikodu ile ilgili.
0: Burada belki şu konuyu netleştirmek gerekiyor. Yani dedikoduyla alakalı noktayı netleştirmek gerekiyor. Dedikodu yani sadece olumsuz konuşmak değil, onu söyleyelim aslında. Daha çok orada olmayan bir kişi hakkında o kişinin özelini veya onunla ilgili bir bilgiyi, işte konuşmanın gerçekten bir amacı ya da gerekliliği olmadan başkalarına taşımakla ilgili. Yani onun belki paylaşılması istemediği bir bilgi de olabilir. Yani çok iyi bir şey de olabilir. Çok bir şey başarmış olabilir bu kişi. Sevinçli bir haber olabilir ama paylaşılmasını istemiyordur. Ama biz gidip paylaşıyorsak bu da dedikodu oluyor. Yani sadece olumsuz konuşmak değil dedikodu. Onun altını çizmiş olalım. Yani mesela örnek verecek olursak, işte Mehmet yani çok yardımsever biri. Geçen gün bana çok destek oldu. Bu bir takdir, tanıklık ve övgü bu aslında. Ama İşte Mehmet'in evliliğinde ciddi sorunlar varmış, biliyor musun dediğimizde, aslında bu doğru bile olsa bu bilgi, özel bir meseleyi yayıyoruz ve aslında dedikoduya bir mahal vermiş oluyoruz. Çünkü Mehmet zaten orada değil, belki bu konu hakkında konuşmak da istemiyor. Yani olumsuz konuşmasak bile, olumlu da konuşsak bu konuda, yine de dedikoduya bir kapı açmış oluyor, onu söylemiş olalım. Ya da işte yani Mehmet bana şöyle bir haksızlık yaptı, ne yapmam gerektiği konusunda yardımına ihtiyacım var gibi bir konu. Bu dedikodu değil aslında baktığınız zaman belki. Burada bir çözüm ve yardım arayışı olabilir. Yani örnekler vermeye çalışıyorum. Yani her konuşmak dedikodu anlamına gelmiyor, onu da söylemeye çalışıyorum. Hmm. Ama ne amaçla yaptığımız, hangi yöne doğru yaptığımız, yani amaç işte kişiyi küçültmekse, onun paylaşılmasını istemediği bir bilgiyi paylaşmaksa, insanlarda onun hakkında kötü bir kanaat oluşturmaksa, o zaman o dedikoduya giriyor. Mesela az önce verdiğim örnekte de hani bu örneği, bu sorunu işte belki Mehmet'le çözmeden direkt gidip başkasına taşıyorsak da orada da dedikodu potansiyeli yatıyor. O yüzden negatif eşittir dedikodu, pozitif dedikodu değil diye mekanik bir ayrım yapamıyoruz burada. Yani olumlu görünen bazı şeyler de dedikoduya dönüşebiliyor. Yani o sözün nereye gideceğini bilmek biraz burada.
1: Hangi amaçla paylaşıyoruz?
0: Yani hangi amaçla paylaştığımız önemli. Yani söylenen şey kötü bir şey olmayabilir ama o kişinin yaşamında kötü bir etki yaratacak olabilir ya da bunun yayılması bir problem oluşturacak olabilir. Bu da dedikodu oluyor. Onun altını çizmiş olalım. Aslında başka ne söylemişti? Ben ikisini de yapıyorum. Herkes hak ettiği şekliyle diye de söylemişti sanırım Melek Hanım.
1: Evet.
0: Yani insanların hem iyi hem kötü yönlerini görmek tabii ki normal bir durum. Fakat burada küçük bir ayrım yapabiliriz. Bir insanın bir davranışın yanlış olduğunu görmek başka. O kişi olmadığı zaman bunu başarıyla konuşup yaymak başka. Yani orada söylediğim ayrım orada yatıyor. Hak ettiğini söylüyorum düşüncesi bazen fark etmeden bize başkasının kusurlarını paylaşma hakkı verdiğimizi de düşündürebiliyor ve zaten biz yargıç değiliz. Yani problem orada yatıyor. Biz kendimizi yargıç konumuna oturtuyoruz. İşte hak ettiğini ben belirliyorum diye düşündüğümüzde de orada aslında bir durum yatıyor. Çünkü evet belki siz bir sorun yaşamış olabilirsiniz. Ben onun hakkında hak ettiğine göre konuşuyorum diye düşünüyor olabilirsiniz ama başka birisi hakkında da yani başka birisinin gözünde de onun zihninde de aslında o kişi hakkında kötü bir imaj yaratmış oluyorsunuz. O zaman yine bir problem oluşuyor. Yine bir dedikodu olmuş oluyor aslında. Mantıksız mı diye soruyor Melek Hanım bu konuda. Yani anlaşılabilir bir düşünce. Mantıksız demeyelim kesinlikle. Çünkü günlük hayatta dedikoduyu genellikle yalnızca birisinin arkasından kötü konuşmak diye öğreniyoruz ama kutsal kitap açısından konu daha geniş. Onu söylemek lazım. Yani söylediğim doğru mu, gerekli mi? Bana mı düşüyor bu durum? Kişiyi gereksiz yere küçük düşürüyor mu ve bu konuşmanın amacı ne? Yani amacı sorgulamak çok önemli burada Melek Hanım. Dediğim gibi orada amaç ve niyet önemli ve nereye gideceği, yönün nereye gideceği noktası önemli. İyiliğini istememiz elbette çok güzel. İnsanların iyiliğini istiyoruz, bu güzel. Niyetimiz yani iyi olabilir kesinlikle ama dediğim gibi bu dedikodu her zaman kötülükten ya da fesatlıktan olmak zorunda değil. Meraktan yani sohbet olsun diye ya da kırgınlıktan da ortaya çıkabilir. Zaten doğru bir şey söylüyorum düşüncesinden de ortaya çıkabilir. Yani mesele kötü bir insan olmaktan ziyade ya bu sözü paylaşmam gerçekten değerli mi? Doğru mu? Nereye gidiyor diye sormak burada. Önemli. Kutsal kitabın bize öğrettiği şey bu oluyor. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için de.
1: Evet, Deborah Hanım da yorum yazmış bizlere. Doğa konum var, izninizle okul açıldı ve yeni bir kura geçtim. Her gün okulum var ve şu an okula gidiyorum. Başarılı olmam ve Almancayı severek çalışmam için ayrıca düzenli kilise hayatım olsun diye demiş. Bir de dedikodudan uzak bir yaşamım olsun, tüm kötü alışkanlıklardan kurtulmam için dua eder misiniz demiş Deborah Hanım. Tabii ki dua ederiz sizler için. Ben dua edebilirim Deborah Hanım için.
0: Evet, ben de edebilirim istersen belki Deborah Hanım için. Rab senin önüne geliyoruz ve sana şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. Yaşamımızda etkin olduğun için Deborah Hanım için dua etmek istiyoruz. O öncelikle dinleyebildiği için şükrediyoruz ve bu dua konularını senin önüne kaldırmak istiyoruz ya Rab gerçekten. Okulun açıldığını söylüyor. Yeni bir kura geçtiğinden bahsediyor. Okul konusunda ona bilgelik ver, zihin açıklığı ver diye dua ediyoruz. Gerçekten başarılı kıl onu, kolaylaştır öğrenmesini, zihnine rahatlıkla girebilsin o bilgiler. Başarılı olabilsin, sınavlarında ona beceri ver diye dua ediyoruz. Ve Almanca öğrenebilsin diye dua ediyoruz. Düzenli bir kilise hayatı için de dua istiyor. Ona uygun bir kilise ailesine kazandır diye dua ediyoruz bulunduğu bölgede. Öyle ki sen de büyüsün, sen de pekişsin ve gerçekten ruhça sen de büyüyerek kendisi de etkili olsun diye dua ediyoruz. Dedikodu konusunda da dua istiyor. Bundan uzak durmak için dua istiyor kendisi. Ve tüm kötü alışkanlıklarından kurtulmam için dua istiyor. Sen gerçekten onu kendine yaklaştır diye dua ediyoruz. Seni tanısın, sen de değişsin diye dua ediyoruz. Her gün senden beslensin, senin sözünden beslensin diye dua ediyoruz. Ve sana yakın olmanın ona şifa vereceğini hatırlat ona diye dua ediyoruz ya Rab. Bu bağlamda kiliseye katılabilmesini de sağla diye dua ediyoruz. Orada büyüyebilmesini de sağla diye dua ediyoruz. Bütün bu kötü alışkanlıklardan senin gücünle, senin ruhunla kurtulabilsin diye dua ediyoruz. Belki hemen mükemmel olamıyoruz, bunu biliyoruz, ama sende değişebilelim, değişmek için dua ediyoruz ya Rab. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
1: Amin ya Rab. Evet, yorumlardan kaldığım yerden devam ediyorum. Deborah Hanım, o ağaç senin tahtın ilahisini istemiş. Mesih'in kulu da aynı ilahi istemiş bizlerden. Onu da not alalım.
0: Evet, onu da belki kapanışta ilk ilahimiz olsun. Sevda Hanım'ın da önceden istediği bir ilahi vardı. Ona yer vermiş olacağız birazdan. O ağaç senin tahtında ilahisini de aslında böyle arka arkaya çalmış olalım. Şöyle kapanışta çalmış olalım.
1: Evet, Mesih'in kulu bir ayet paylaşmış. Süleyman'ın Özdeyişleri 18:8. Dedikodu tatlı lokma gibidir, insanın ta içine işler demiş. Ve Süleyman'ın Özdeyişleri 12. bölüm 18. ayeti paylaşmış. Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser, bilgelerin dili ise şifa verir demiş. Paylaştığınız için
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Güzel ayetler gerçekten.
0: Paylaştığınız için gerçekten.
1: Deborah
0: Kesinlikle
1: Hanım,
0: öyle. Düşünmek, yani konuşurken düşünmek her zaman önemli.
1: Deborah Hanım, İsa Mesih'in yüce adıyla amin. Çok teşekkür ederim. Rab sizleri bolca bereketlesin demiş. Sizleri de bereketlesin. Paylaştığınız için dua konusu. Teşekkür ederiz biz de.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Şimdi aslında bir dilerseniz bir ilahi arasına gidelim. İlahinin ardından tekrar burada olacağız, sizlerle olacağız. Sevda Hanım'ın istediği bir ilahi vardı. Sevda Hanım yücelik ve görkem ilahisini istemişti. Yücelik ve görkem ilahisini birlikte dinleyelim. İlahinin ardından tekrardan burada olacağız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Açtı yayınımız son hızıyla devam ediyor. Yavaş yavaş böyle sonlara doğru gelirken aslında pratik olarak bu konuda ne yapmamız gerekiyor, ona bakmak istiyoruz. Bugünkü konuştuğumuz bu konuyu ele aldığımızda pratik olarak ne yapabiliriz? Günlük hayatımızda bunu nasıl uygulayabiliriz? Nasıl adımlar atabiliriz bugün bu yayını dinledikten sonra? İlk adım şu olabilir aslında, kendimize de başkalarına uyguladığımız ölçüyü uygulamalıyız. Yani mesela birinde eleştirdiğimiz bir şeyi gördüğümüzde önce ya ben bunu kendi hayatımda yapıyor muyum diye sormayı alışkanlık haline getirebiliriz. Yani bir teşhiste bulunmak kendimiz için gerçekten çok önemli bir ilk adım olabilir.
1: Evet, ikinci adım ise aslında mazeret üretmek yerine dürüst olalım. Yanlış yaptığımızda hemen kendimizi savunmak yerine ya da ona bir bahane, bir kılıf bulmak yerine evet burada yanlış yaptım diyebilmek aslında değişimin başlangıcı olabilir her birimiz için.
0: Evet ve görüntümüzden çok içimize bakabiliriz üçüncü adım olarak. İnsanlar işte bizi nasıl görüyor sorusundan önce kimse görmediğinde ben nasıl biriyim diye sormayı belki tercih edebiliriz. Yani sorumuzun bakışını, sorumuzun yönünü değiştirebiliriz. Dıştan ziyade içe bakmak burada önemli bir etken oluşturacak.
1: Evet ve son adım olarak da aslında Tanrı'nın önünde maskesiz olmalıyız her birimiz. Tabii ki Rab yüreğimizi bilir, her şeyi bilir. Ama biz Rab'bin önüne geldiğimizde o maskeleri çıkarmalıyız aslında.
0: Evet. Yani dua hayatımızda mesela dua ederken yani zayıflıklarımızı, çelişkilerimizi, günahkarlığımızı saklamadan ona getirmeliyiz. Mesela bu noktada İncil'i okuyabiliriz ve İncil'i okuduğumuzda İncil'i okurken orada kendi yüreğimize bakabiliriz. Orada bize eksik olan yönleri fark edebiliriz ve onu okurken bunu dile getirebiliriz Tanrı'ya örnek olarak. Ve Tanrı'nın bizi nasıl değiştirmek istediğini orada görmüş olabiliriz. Hangi yönde bizi büyüttüğünü, değiştirdiğini, yönlendirdiğini orada görmüş olabiliriz.
1: Evet, kesinlikle öyle. Bu çok önemli bir nokta. Rabbin önünde tüm yüreğimizle durmalıyız her birimiz.
0: Evet, bugün aslında çok fazla kendimize baktık. Söylediklerimizle yaptıklarımız arasındaki farkı konuştuk. İkiyüzlülük kavramını ele aldık. Jean-Jacques Rousseau'nun örneğinden bahsettik. Belki başkalarına gösterdiğimiz yüzü ve Tanrı'nın gördüğü gerçek halimizi konuştuk. Ama programı sadece kendimizi biraz daha iyi tanıyalım diye bitirmek istemiyoruz. Çünkü Mesih'in müjdesinin çağrısı bundan daha büyük.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü kutsal kitap bize yalnızca bir problemimiz olduğunu söylemiyor. Tanrı'nın bu problem karşısında ne yaptığını da bize söylüyor. Yuhanna 3:16'da çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diye söylüyor. Yani Tanrı bizi uzaktan izleyip önce kendinizi düzeltin sonra gelin demedi bize. Bize Mesih'i verdi.
0: Evet ve İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, ölümden dirildi. Ve bugün de insanları yalnızca kendisi hakkında bir şeyler öğrenmeye değil, kendisine gelmeye, onu tanımaya çağırıyor. Romalılar 10. bölüme baktığımız zaman, Romalılar 10. bölüm 9. ayette şunları söylüyor. Diyor ki İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çok net bir çağrı var burada ve çok kişisel aslında, her birimizin Tanrı'yla o kişisel ilişkisindeki o çağrıyı görüyoruz. Yani onu Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul etmeyi görüyoruz. Yani İsa iyi bir öğretmendi demek değil bu. İşte sadece Hristiyanlık hakkında güzel şeyler öğrendim, bugün de bunları işitmiş oldum demek de değil. İsa'yı gerçekten kişisel olarak, onu kendi Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul etmemden geçiyor bu.
1: Evet, belki bizi dinleyenler arasında bugün Tanrı hep uzaktan bakmış biri olabilir. Belki kendisinin yeterince iyi olmadığını düşünüp de Tanrı'ya yaklaşmayan biri de olabilir. Belki tam tersi, ben zaten çok iyi bir insanım diye düşünüp de aslında Tanrı'ya yaklaşmak istemeyen ya da yaklaşmamış biri de olabilir. Ama müjde iki tarafa da aynı yere gelmemiz noktasında çağrısı var. Mesih'e gelin.
0: Evet. Ve bugün Tanrı'ya işte ben kendimi kurtaramıyorum, günahımı kabul ediyorum, İsa'nın benim için öldüğüne ve dirildiğine iman ediyorum, Rabbim ve kurtarıcım olarak İsa'yı kabul ediyorum diye söyleyebilirsiniz. Bu sihirli bir cümle ya da böyle ezberlenmesi gereken bir formül değil. Gerçekten bütün yüreğimizle Mesih'e güvenmekle ilgili.
1: Evet, eğer bugün bu çağrıya cevap vermek istiyorsanız bunu bulunduğunuz yerde Tanrı'ya söyleyebilirsiniz. Kendi sözlerinizle yürekten dua edebilirsiniz.
0: Yani çok sade bir şekilde dua edebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Rab İsa, sana ihtiyacım olduğunu kabul ediyorum. Günahlarımı bağışla. Benim için öldüğüne ve dirildiğine iman ediyorum. Seni Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum diyebilirsiniz. Hayatımı sana teslim ediyorum diyebilirsiniz. Bana yeni bir yaşam ver. Sana güvenerek yaşamayı öğret, amin diye. Kendi dilinizde, ana dilinizde sade bir şekilde dua edebilirsiniz. Tanrı sizi İsa'nın adıyla dua edildiği zaman Tanrı bizleri duyuyor, işitiyor ve aslında Tanrı bizleri değiştiriyor. Bitirmek, Mesih'i tanımakla beraber bizleri büyütmek istiyor.
1: Evet, ve bugün aslında bu kararı verdiyseniz, İsa Mesih'le yürüme kararını, kutsal kitap okumaya başlayabilirsiniz, dua edebilirsiniz ve bu iman yolculuğunu, öğrenme yolculuğunu da tek başına sürdürmek zorunda değilsiniz. Gerçekten size yakın bir Protestan kilisesine giderek toplulukla birlikte öğrenebilir, gelişebilir ve bu iman yolculuğunu sürdürebilirsiniz.
0: Evet, şimdi bu noktada sizlere sormak istiyoruz. Yani merak ettiğimiz şey şu. Bu yayınlar sizin hayatınızda gerçekten bir yere dokunuyor mu? Aslında mikrofonu size vermek istiyoruz ve sormak istiyoruz. Bu yayınlar sizin hayatınızda gerçekten bir yere dokunuyor mu?
1: Evet, yorumlarda lütfen bunu da belirtin. Merak ediyoruz. Sizin hayatınızda bir yere dokunuyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Bugünkü programla ilgili de aslında düşünceleriniz neydi? Size değişen bir şey oldu mu? Ya da yeni bir bakış açısı geliştirdi mi? Bunları da merak ediyoruz. Yorumlarda yazarsanız gerçekten çok seviniriz. Sizin düşünceleri de bizim için gerçekten çok önemli, çok değerli. Ve bizler de sizlerden öğreniyoruz. Sizlerin düşünceleri de bize çok şey öğretiyor ve yönlendiriyor. Onun için yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok seviniriz düşüncelerinize.
0: Evet, bu konuda bir anket yapacağız. Anketimiz şöyle olacak aslında. Size 4 seçenek vereceğiz. Yani yayınlarımızın sizde etkisini merak ediyoruz. Yani İncil hakkında, mesela Hristiyanlık hakkında daha iyi ciddi araştırıyorum diyebilirsiniz. Kutsal kitap okumaya ya da inanç hakkında, Hristiyanlık hakkında biriyle konuşmaya başladım diyebilirsiniz. Bu konuda görüşlerinizi iletebilirsiniz. Kutsal kitap okumaya başladım diye söyleyelim. Onun dışında ne söyleyebilirsiniz? Mesela bir kiliseye gitmeyi düşündüm veya gittim diyebilirsiniz. Yani bu konuda yayınlarımız sizde nasıl bir etki bıraktı? Onu merak ediyoruz. İsa Mesih'e iman etme kararı verdiyseniz, bunu bizimle paylaşabilirseniz, bunu da çok çok seviniriz aslında. İsa'ya iman kararı verdim diye söyleyebilirsiniz. Bir kiliseye gitmeyi düşündüm veya gittim diye de söyleyebilirsiniz. O konuda anketimiz şimdi yayında olacak. YouTube'dan işaretleyebilirsiniz. Şu anda anketimiz YouTube'da mevcut. İncil'i daha ciddi araştırıyorum ya da Hristiyanlığı daha ciddi araştırıyorum kısmı olarak bunu ele alabilirsiniz. Özellikle bu yayınlar beni bir kiliseye gitmeye yönlendirdi diyen biri varsa bunu gerçekten duymak isteriz. Hangi programdı bu? Ne duydunuz da harekete geçtiniz? Ne yaptınız? Onu merak ediyoruz. Çok kısa bir şekilde bizimle paylaşabilirseniz çok mutlu oluruz. Onu da dile getirmiş olalım.
1: Evet, yani daha fazlasını da yazmak isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz, işaretlemeyi yaptıktan sonra merak ediyoruz düşüncelerinizi.
0: Evet, bugün ikiyüzlülüğü konuştuk. Başkalarında gördüğümüz çelişkileri fark etmek elbette kolay ama asıl önemli olanın söylediğimizle yaşadığımız arasındaki mesafeye kendi hayatımızda bakabilmek olduğunu bugün ele aldık.
1: Evet, ve gördük ki mesele sadece dışarıdan nasıl göründüğümüz değil, aslında içimizde gerçekten kim olduğumuzla ilgili. Tanrı yalnızca görüntümüzle değil, yüreğimizle de ilgileniyor. Aslında tam olarak Tanrı yüreğimize bakıyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz bugün bizi dinlediğiniz için. Bir sorularınız varsa Hristiyanlık inancıyla ilgili soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize yazabileceğinizi hatırlatmış olalım.
1: Ve İncil'i henüz okumadıysanız eğer okumanız konusunda sizi teşvik etmek de istiyoruz. Araştırabilirsiniz İsa Mesih'in sözlerini, İncil'i okuyabilirsiniz. Aynı zamanda size yakın bir Protestan kilisesine gidip oradaki insanlarla tanışabilir, sorularınızı da sorabilirsiniz. Bu konuda da teşvik etmek istiyoruz sizlere.
0: Evet, bir sonraki programda o zaman yeniden görüşmek üzere diyelim. Şimdi en son Ohaç Senin Tahtında ilahisi istenmişti, onu hatırlıyorum. O ilahiyi evet, birazdan dinleyeceğiz. Başka bir ilahi isteğiniz varsa onu da yazabilirsiniz. Programdan sonra arka arkaya çalmış olacak ilahiler. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere diyelim. Unutmayalım ki aslında mesele insanların bizi nasıl gördüğü değil, gerçekte kim olduğumuz ve gerçekte olduğumuz haliyle Tanrı'nın önünde durabiliriz. Yani kendimizi inkar etmek zorunda değiliz. Gizlemek zorunda değiliz. Saklamak zorunda değiliz. Olduğumuz kişi olarak Mesih'in önüne çıkabiliriz. Ve onu hayatımıza kabul edebiliriz. Ve bırakalım Mesih bizi değiştirsin, dönüştürsün.
1: Evet, çünkü gerçek değişim maskemizi daha güzel hale getirmekte değil, maskeyi çıkarıp yüreğimizin değişmesine izin vermekle başlar. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bizler için çok keyifli bir zamandı sizlerle birlikte olmak. Gerçekten çok keyifli. Teşekkür ediyoruz ve esenlik olsun diyoruz sizlere.
0: Esenlikler.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Elçi Pavlus önemli ve gizemli bir şahsiyet. Bu şahsiyet nasıl oldu da kiliseye zulmeden, İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den, Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü? Kendisinin bu dönüşümü, kendisiyle ilgili bir takım iddiaların da ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Peki ya bunlar doğru mu? Bu program serimizde Elçi Pavlus ile ilgili bu iddiaları ele almaya çalışacağız. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. George Bey, bu programda neyi amaçlıyoruz? Belki onunla başlamak iyi olabilir. Hedefimiz ne bu program serisi boyunca?
1: Herhalde birkaç amacımız vardır. Bir tanesi İncil'de, Yeni Ahit'te çok yer alan, önemli yerde bulunan Elçi Pavlus'u ele almak, biraz daha iyi tanımak. Ama bunun sebebi veya bunun bizi buraya getiren olay, Pavlus'a yönelik birçok suçlama var veya yanlış düşünceler var. Onlardan bir tanesi özellikle Türkiye'de çok yaygın olan Profesör Sayın Doktor Şinasi Gündüz'ün Pavlus Hristiyanlığın Mimarı adlı kitabı. Ona biraz da onun bazı iddialarına yönelik cevap da vermek istiyoruz.
0: Program boyunca amacımız bu olacak. Evet. Belki temelde şey diyerek başlayabiliriz. İsa kimdir ve Pavlus kimdir? Belki bunlardan kısaca bahsetmek önemli olabilir. Çünkü program serisi boyunca aslında bu ikisi aynı fikirde miydi? Sanki İsa ve Pavlus çatışıyor mu? Hı-hı. Ya da Pavlus İsa'nın öğretilerini değiştirdi mi gibi sorulara cevap vereceğiz. Evet. Belki temelde İsa kimdir ve Pavlus kimdir?
1: Yani İsa temelde Mesih'tir. Hı-hı. Yani Mesih, yani Tanrı'nın, Allah'ın gönderdiği Mesih'idir. Yani başka birçok kelime var. Ama Pavlus her zaman kendini Mesih İsa'nın elçisi olarak tanıtırdı. Hı-hı. Yani Mesih kavramı zaten kendiliğinde çok çok önemli bir kavramdır. Herkesin aslında bildiği bir isim. İsa, Meryem oğlu İsa Mesih diye biliniyor toplumda. Ama Mesih ne demek? Yani o da bize göre Eski Ahit'te Tevrat ve Zebur'da önceden vaat edilen kurtarıcı, Mesih, kral anlamına gelen birçok şey içinde barındıran bir ünvandır. O zaman İsa Mesih'tir. Hristiyanlar için İsa aynı zamanda, bu daha geniş bir konu açılır ama İsa aynı zamanda Rab'dir. Yani bizi kurtarandır. Ve ölüp dirilen kurtarıcı olarak da biliyoruz onu. İsa odur. Pavlus ise onun elçisi, onun tarafından görevlendirilen, diğer havarileri gibi ona hizmet eden, onun yolundan giden, onun adına zulüm gören bir elçidir. Ama böyle başlamıyor tabii ki Pavlus hayatına. Önceki adı Saul'du.
0: Evet.
1: Yahudi kökenli. Ona da gelmemiz gerekecek.
0: İlerleyen programlarda aslında Pavlus'un geçmişine de, onun hayat hikayesine de bakacağız elbette.
1: Evet. Hani Pavlus çok önemli bir şahsiyet. Bizim kitap mukaddesi baktığınız zaman çoğunlukla, zaten insanlar bazında buna biraz şaşırıyor, çoğunlukla Yahudi tarihine, Yahudilerin, İsrail'in tarihini ele alıyor ve o halkla ilgili bir takım şeyler söylüyor ama aynı zamanda Tevrat'ın ta başından itibaren o kitabın esas amacı bütün uluslara yönelik Tanrı'nın kurtarış planını açıyor. Paulus da diğer ulusların da elçisi olarak bilinir. Hani ulusların elçisi, Yahudi olmayanların elçisi olarak onlara gönderilen, İsa'nın özellikle Yahudilerden daha çok diğer uluslara, benim gibi herhalde sizin gibi insanlara, o uluslara gönderilen elçidir.
0: Evet.
1: Resul da diyoruz ona.
0: Resul de. O zaman peygamberliksel bir yanı da var Paulus'un. Yani İsa Mesih'in peygamberidir ya da İsa'nın...
1: Evet, ama genellikle o kelimeyle tanımlanmıyor yani Yeni Ahit'te. Elçi veya eski Kitab-ı Mukaddes çevirisinde Resul Paulus diye geçer. Yani biz daha çok Kutsal Kitab'ın genel bakış açısıyla eski Ahit dediğimiz kitaplarda peygamberler ön planda. Yeni Ahit'te elçiler var ve eski kilise tarihinde peygamberler ve elçiler dediklerinde eski ve yeni ahiti kastediyorlardı.
0: O zaman peygamberliksel şey daha çok vahiy ile alakalı bir şey miydi? Yani o peygamberlerin süreci, hani,
1: evet, peygamberler,
0: Mesih'in vahiyini iletiyorlardı. Artık hani, Mesih'ten sonra işte elçiler farklı bir şey mi yaptılar?
1: Şimdi peygamberin ve peygamberin görevi iki yönlüdür eski ahitte. Ta özellikle Musa en büyük peygamber neredeyse geçiyor eski ahitte. İbrahim de bir iki kere ama toplumda bilindiği kadar İbrahim şekilde İbrahim peygamberden de öte daha çok vaatleri alan bir İsrail'in atası olarak veya İsa soyunun başı, Mesih'in soyunun başı olarak karşımıza çıkar. Peygamberlerin iki yönlü bir görevi vardır. Gönderildikleri İsrail topluma uyarıcı görevi var. Yani çünkü İsrail'e Tanrı bir antlaşma yapıyor. O antlaşmaya bağlı kalmayan İsrail halkına uyarılar getiriyor. Onları tekrar putperestlikten bağlı olmaları gereken Tanrı'ya, tek Tanrı'ya çevirmeye çalışıyorlardı. O bir yön. O biraz daha çok yani İslamiyet'le ortak bir yöndür. Yani tek Tanrı'yı takip etmeleri, itaat etmeleri için bir uyarıcı nitelikleri var. Ama daha çok bizim için, bizi ilgilendiren yön daha çok geleceğe yönelik peygamberlik sözlerinde bulunarak geleceği önceden bildiriyorlardı. Tanrı geleceği bilen ve geleceği bildiren, hatta özellikle mesela Amos adlı bir peygamberde diyor ki yapacaklarını peygamberlerine söylemeden Allah onları yapmaz diyor. Çok ilginç bir ifade. O zaman Tanrı hatta putlara, putperestlere de sorar. Hadi bakalım sizin ilahlarınız gelecekle ilgili bir şey anlatabilir mi? Çünkü başından sona kadar her şey önceden bilen tek Tanrı vardır. Peygamberlerin de bir görevi onlara iletmekte, açmak.
0: Yapacaklarını söylemeden Allah onları yapmaz derken hani tasarılarını hep önceden bildirerek mi yapıyor?
1: Evet, Tanrı'nın? Özellikle bütün uluslarla ilgili o ayeti bir açabilirsin, buradan bir bulabilirsin. Şöyle yazıyor: gerçek şu ki egemen Rab kulu peygamberleri sırrını açmadıkça bir şey yapmaz. Çok ilginç.
0: Çok ilginç.
1: Evet. Tanrı'nın gizemli sır olan planları vardır ve önceden, daha yapmadan önce birçoğunu peygamberlere açıyor. İleride şunları yapacak, bunları yapacağım diyerek bunları peygamberlere bildiriyor. Mesela bir gün diyor ki Yeremya peygamberi 31. bölümde onun kitabında gelecek günlerde ben yeni bir antlaşma yapacağım İsrail ve Yahuda halkıyla. İşte o günlerde şunlar olacak, bunlar olacak. Yasamı onların yüreklerine yazacağım. Bütün günahlarını bağışlayacağım diye. Geleceğe yönelik itaatsiz eden İsrail halkına bir vaatte bulunuyor. Ve bu vaatler hepsi Mesih aracılığıyla yerine gelir. Mesih'in önemi oradadır.
0: Evet, anladım. Şimdi peygamberlik kavramını da bu şekilde ele almış olduk. Şimdi belki şeyi sormam gerekiyor size. İleride işte Hristiyanlığın kurucusu Paulus mudur gibi bir iddia var. Ama öncesinde Hristiyanlık nedir diye bir ele almamız gerekirse temelde. Hristiyanlık nedir?
1: Yani Hristiyanlık, yani Hristos kelimesinden geliyor. Hristos Mesih demektir. Yani Mesih inancı kısacası, hı hı. Yani Hristiyanlık. Tabii aynı zamanda yayılan bir inanç olarak Hristiyanlık tarihi diye bir şey de açabiliriz. Yani dünya evet. tarihinde çok önemli bir yer ediniyor ama özde bizim özellikle ele alacağımız şekilde Mesih inancı. Hı hı. Yani İncil'in yazıldığı dönemde Mesih inanlıları, Mesih'in takipçileri, Mesih yolunda gidenler, İsa'nın öğrencileri diye onlar addaş olan veya anlamdaş ifadelerdir bir yerde. O zaman Hristiyan demek Mesih inanan, ciddi anlamda onun yoluna giden. Söz de Hristiyan'da var. Yani o da Hristiyan denilen dünyada doğan, belki hı hı. de arada sırada kiliseye giden. Ama o anlamda ben kullanmıyorum burada. Bu İncil'de, Yeni Ahit'te ciddi anlamda İsa'ya gerçekten yürekten inanan, samimi bir şekilde onu izleyen derim.
0: Evet. Hristiyan isminin verildiği ilk yerde Antakya aslında. Ülkemiz sınırları içerisinde şu an kalan Antakya. Orada Mesihçiler adını verildiğini görüyoruz öğrencilere. Evet. Ve aslında Hristiyan kelimesi de Christos, siz bahsettiniz zaten. Evet. Mesihçi anlamına geliyor. Mesih'i izleyen kişi anlamına geliyor. Peki bizim Mesih'e neden ihtiyacımız vardı George Bey?
1: Tanrı'nın büyük kurtuluş planlarında insanlığın tümü yolunu şaşırmış. Yani geçen gün bir yerden kırlardan geçiyorduk. Orada bir koyun sürüsüne denk geldik. İlginç bir şekilde otobon değildi de küçük bir yolda. Ve bakıyorsun koyunlar sağa sola dağılıyorlar. Hı-hı. Çoban olmadan yolunu şaşırırlar. Ve evet. Tevrat bize ta başından beri insanları yolunu şaşırmış koyunlara benzetir. Ve İsa Mesih de geldiği zaman kalabalıklara bakar da hepsini şaşkın, yolunu şaşırmış, çobana ihtiyacı olan koyunlar gibi görürlerdi. İşte İsa kaybolanları kurtarmaya gelen Mesih, kaybolan, günah içine batmış olan, hı hı. utanç içinde kirlenmiş olan insanları kurtarmak için geliyor. Onları temizlemek, kurtarmak, günahlarından kurtarıp Baba Tanrı'ya döndürmek, tekrardan yaşama kavuşturmak hı hı. için gelendir. Yani Mesih o amaçla gelmişti. Bir de şeytanın işlerine son vermek için de geldiğini evet. okuyoruz. Birkaç amaç vardır ama Mesih'e ihtiyacımız var. Hı hı.
0: Peki niye kaybolmuştuk? Yani kaybolan koyunlar gibiydik dediniz.
1: Evet.
0: Bizi Tanrı'dan uzaklaştıran şey neydi?
1: Günahlarımız. Yanlışlarımız. Hı. Tabii ki bunun ta köküne kadar da gidebiliriz. Ta ilk atamız Adem'le Havva'nın ilk işlediği günahtan itibaren insan günah işlemeye meyli olarak dünyaya geliyor. Hmm. Bunu benim 4 tane çocuğum var, 7 tane de torunum var. Evet. Hepsinde aynı şey görüyorum. Ben onlara yalan söylemeye öğretmeme gerek kalmıyor. Onlar çok doğal maalesef, bir şekilde evet. bunu yaparlar. Yani itaatsızlık yapmakta çok iyiler. İnsan biraz insanın hamuru biraz bozuk. Yani şöyle düşünebiliriz, bir kalıp düşünün, bir kek yapılıyor. O kek, o kalıp yere düşüp yamulursa içinden çıkan bütün kekler yamuk çıkar. Bizim de hamuruz, bize durumumuz biraz odur. Ve Tanrı günaha karşı kutsal olduğu için yargısız kalamaz. Günahın bedeli var, günahın yargısı vardır. Onun utancı bizi Babadan, yani Tanrı'dan ayıran bir unsurdur. Günaha bakamıyor çünkü. Hı hı. Günahlıyı kendisiyle barıştırması gerekir. Ve Mesih o aracı barıştırma görevini üstlenen olarak geldi. Hı hı. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez dedi. Onun için ona ihtiyacımız var.
0: Evet. Peki bizi günah işleme potansiyeliyle mi yarattı Tanrı, yoksa bu sonradan bozuldu? Sonradan mı bu durum insan soyuna ya da yaratılışa girdi?
1: Bizi iyi yarattı. Hmm. Tevrat'ın ilk bölümü, iki bölümü yaratılış kitabındaki, yani o Tevrat'ın ilk bölümü yaratılış adını taşıyor. Yaratılış kitabı Tanrı'nın göğü ve yeri yaratmasıyla başlar. Her şeyi de oradaki 6 günde yarattığı her şeye bakıyor ve iyi olduğunu görüyor. Hepsini bitirince her şeyin çok iyi olduğunu görüyor. Yani onun yarattığı insan da iyiydi. Ama aynı zamanda özgürdü. İtaat etmekte veya etmemekte özgür olarak yaratıldı ve önüne bir seçim konuldu. İnsanlık da ondan etkilendi. İşte şuradan buradan bu iyi veya kötüyü bilme ağacından yemeyeceksin dedi. Sadece bir koşu koydu o bahçede yaşarlarken. Onu yediği an öleceksin diye uyarmıştı. İşte o yılan, eski yılan dediğimiz iblisin ta kendisi orada havaya ayırtarak ondan yemesini sağlıyor. Ve o da kocasına Adem'e veriyor. Oradan da o ilk günah işlenince utanç içine düştüler. Ve günahlı oldular. Ve ondan sonra dünyadaki hayat da zorlaştı. Evlilik ilişkilerimiz zorlaştı. Bütün ilişkiler, Tanrı ile olan ilişkimiz de bozuldu. Mesafe geldi araya. Ve birçok konuda şimdi bildiğimiz dünya yavaş yavaş gelişti. Zorbalıkla doldu. Nuh'un zamanına kadar geldiğimiz zaman bütün dünya zorbalıkla dolmuştu. Herkes birbirini öldürüyor veya zorbalık yapıyor. O durumda şimdi dünyamıza baktığımız zaman bütün çabalara rağmen, bütün gelen peygamberlere rağmen insanlık hala aynı durumda. Sadece biraz rehberliğe ihtiyacımız değil. Yani teşhis gibi bir şeydi. Doktor diyor ki sen biraz yani ölümcül bir şeye yakalandın dediği zaman mutlaka bu tedavi görmeniz lazım. Başka sen ona bir iki hap verirsen yetmiyor. İşte insanın sadece biraz yol gösterilmeye değil de kurtarılmaya ihtiyacı var. Evet. İşte Mesih o kurtarıcı.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Burada bir virgül koyalım isterseniz, bir kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından ikinci yarıda Pavlus Hristiyanlığı mimarı mıdır? Böyle bir iddia var. Bu konuyu, bu soruyu ele alacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Hemen hemen herkes 10 emir ifadesini duymuştur. Ama pek az kişi bu buyrukların tam olarak ne olduğunu ya da neden bu kadar önemli olduğunu bilir. Yakından bakıldığında anlıyoruz ki bunlar sadece basit kurallar değildir. Medeniyetin temelini oluşturan ilkelerdir. Siz de 10 emirin altında yatan ruhsal gerçekleri öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
0: 10 emir programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımıza göz atabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
4: Maranata.
3: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına devam ediyoruz. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. Ve aslında ilk yarıda önemli konulara da değindik tabii ki. Bir temel giriş yapmış olduk programımıza. Programımızın amacından bahsettik. İsa'nın kimliğinden, Pavlus'un kimliğinden, Hristiyanlığın ne olduğundan bahsettik. Ve şimdi aslında Hristiyanlığın kurucusu Pavlus mudur gibi önemli bir soruyla, önemli bir iddiayla karşılaşıyoruz. Buna nasıl cevap verebiliriz George Bey? Hristiyanlığın kurucusu Pavlus mudur?
5: Bana göre değil. Ben aslında esas mesleğim mimar. Ben 4 yıl mimar olarak çalıştım kendi memleketimde. Profesör Gündüz'ün kitabının başlığı Pavlus Hristiyanlığın mimarı. Yani kurucusu veya mimarı olarak tanımlıyor. Bana göre ve kutsal yazılara göre, yani kitab-ı mukaddesi göre kurucu, Mesih inancının kurucusu veya mimarı Tanrı'nın kendisidir. Hani Pavlus değil. Mesih İsa'yı Tanrı gönderiyor. Yani onun Mesih'idir. Onun köşe taş yap olarak diye düşünecek olursak, köşe taşı, yapının köşe taşı Mesih'tir. Pavlus değil. Pavlus da önce, her şeyden önce İsa'nın öğrencilerini zulmeden birisiydi. Bir hahamdı, bir gayretli bir Yahudiydi ve bu inanca karşıydı. İsa'nın gerçekten Mesih olduğuna inanmıyordu ve aynı zamanda ona ihtimal bile vermiyordu. Pavlus onları zulmediyordu, onları yok etmeye çalışıyordu. Ama bu plan yine de gerçekleşiyor. Tanrı mimar gibi planlayıp yaptığı kutsal yapının içinde yaşayan birisi olarak sonra Pavlus giriyor. Olsun, bir nevi tur rehberi oraya gösteriyor. Bu Mesih'in yaptıkları bunlar, Tanrı bunları yaptı bizim için, ona biz buyuz. Artık kimliğimiz bu şekilde Mesih'te yaşıyoruz. Ona ait olarak yaşıyoruz. Bunu yapıyor. Yani demek ki Pavlus değil, İsa Mesih. Tanrı bu yapıyı veya kilisesi mi diyelim, halkını, bu inancı Mesih aracılığıyla kuruyor. İsa Mesih'in kendisi zaten bunu söyledi. Ben diyor bu taşın üzerinde kendi kimliğiyle ilgili olan yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih misin sın diyorlar. Mesih'sin ve o da aynen öyleyim diyor. İşte bu taşın üzerinde topluluğumu kuracağım. Ve cehennemin kapıları ona karşı direnemeyecek. İşte Pavlus bu temel taşı koymadı. Sadece Mesih'e tanıklık ediyor. Mesih'in elçisi olarak, evet, köşe taşı Mesih'tir diyor. Hepimiz onda bina ediliyoruz. Hepimiz ona aitiz. O zaman bu değerli köşe taşı koyan Tanrı'dır. Yapıyı yapan da Tanrı'nın kendisidir. Evet. Yani onu diyebiliriz yani orada. Yani sav yanlış bir sav. Pavlus Hristiyanlığın mimarı değil.
3: Evet. Bununla ilgili şöyle iddialar var. İşte Pavlus'un yazıları İncil'in çok büyük bir kısmını oluşturuyor ve sanki aslında İncil'i ayakta tutan Paulus onun mektupları gibi bir nokta var. Ama baktığımız zaman aslında matematiksel olarak öyle bir oran olmadığını görüyoruz bazı kaynaklarda. Yani %30'unu falan sayfa sayısı olarak oluşturduğunu görüyoruz.
5: Evet, yaklaşık öyledir. Hı-hı. Yani kitap veya bölüm sayısı olarak ele alırsak bayağı vardır. Yani evet. 13 mektubu var Paulus'un yeni ahitin içinde. Ama Paulus'la ilgili bildiklerimiz tamamen yeni ahite aittir. Oradan kaynaklanıyor. Paulus ama sayı önemli değil o açıdan, yani o kadar. Evet, dört müjde kitabı İncil'in ilk kısmını, hı-hı, oluşturuyor. İsa'nın hayatını oluşturuyor. Hepsi de onun ölümü ve dirilişiyle sonlanıyor. İsa'nın hayatı o şekilde ele alınıyor. Hı-hı. Elçilerin işleri bizim için diğer elçiler, Petrus, Yuhanna, diğerleri havarilerin yaptıklarını kaydeder. Ve sonra bu zulmeden Paulus'un yaklaşımını anlatıyor, onun yaptıklarını anlatıyor. Sonra da İsa'nın ona özel olarak göründüğü ve onu kendi takipçisi olarak çağırdığını anlatıyoruz. Paulus'un mektupları da var, Petrus'un da var, Yakup'un da var. Yani İsa'nın diğer havarilerinin de mektupları da eş değer Paulus'un yazdıkları. Yani ve aynı şeyi anlatıyor. Farklı bir şey anlatmıyor Paulus. Hepsi de İsa Mesih'in elçisi olarak karşımıza çıkar.
3: Evet, peki Pavlus'la ilgili bilgilerimizin dayanağı nedir? Yani sadece Yeni Ahit'te mi Pavlus'u görüyoruz, İncil'de mi görüyoruz? İlk elden İncil'de mi Pavlus'la karşılaşıyoruz? Başka kaynaklarda var mı, evet, yoksa?
5: Çok az kaynakta vardır. Bir iki yerde Pavlus'un, yani Hristiyanlık arasında daha sonra yazılan, vahiy olmayan yazılarda Pavlus ele alınır. Yani onun hayatıyla ilgili efsaneler var vesaire. Hı. Ama mesela Şinasi Gündüz kendisi diyor ki Paulus ile ilgili ilk elden kaynaklar diyor. Esasen Hristiyan literatürü, bu 24. sayfası kitabından alıntı yapıyorum. Esasen Hristiyan literatürü dışında Paulus ile ilgili ilk elden bilgileri başka kaynaklarda rastlanılmaz. Paulus ile ilgili bilgilerimizin temel kaynağı Yeni Ahit'tir. Yani o zaman bizim de yapmamız gereken her şeyden önce o kayıtlara bakıp ona göre Paulus kimdir, ne yaptı diye bakmak lazım.
3: Peki mesela Paulus'un yazılarına baktığımız zaman, Paulus'un mektuplarına baktığımız zaman bunların da aslında Tanrı sözü olarak ele alındığını görüyoruz İncil'de. Mesela diğer elçiler bu şekilde bahsediyor. Petrus gibi elçilerin, evet, yazılarına baktığımız zaman. Burada belki İncil'in vahiy anlayışını da ele almamız gerekiyor. Yani nasıl bir insanın yazdığı bir şey Tanrı sözü olarak kabul edilebilir ve bugün de kiliselerde işte bu şekilde ele alınıp, evet, okunuyor olabilir ki?
5: Evet. Aynı şeyi Eski Ahit'ten de yapmamız lazım. Orada da işte Musa'nın kaleme aldığı veya Samuel'in ele aldığı, Davut'un da kaleme aldığı dualar da Zebur olarak bilinir. Musa'ya verilen sözler ve onun da orada anlattığı tarihsel olaylar da vahidir. Tanrısal vahiy kavramımız yani oradan değişmiyor İncil'de. Tanrı'nın kendi halkı, mesela Süleyman'ın meselelerinde halka seslenir. Yani oğlum diye bilgeliğe kulak ver der. Aynı şekilde bu mektuplar da Mesih'in halkı, Tanrı'nın halkı, kardeşlerim diye hitap eder. Ve bu kendi içinde olan Mesih'in ruhunun onlara verdiği sözlerle kendi halkına, kardeşlerine nasihatler, işte yol gösterir. Hani bizim kutsal kitaptaki vahiy anlayışı budur. İnsan direkt Tanrı'nın ilk olarak ben şunu söylüyorum anlamında değil her zaman. Buyruk şeklinde değil çoğunlukla kutsal yazılar. Çoğunlukla, evet, anlatı. Hani tarihsel, hikayesel tarzında ama tarihi anlatıyor. Tanrı'nın yaptıklarını kaydeder her şeyden önce. Onun için Paulus'un mektupları da o halkı, o tarih içinde yaşamış olan İsa'ya tanıklık eden elçilerden biri olarak Tanrı'nın ona verdiği bilgelikle Mesih'in halkını eğitiyor, onlara yol gösteriyor mektup şeklinde. Tabii herkes biraz şaşırır.
3: Evet, garip geliyor.
5: Yani mektup nasıl vahiy olabilir? Ama aynı zamanda müjde kitaplarını açan da şaşırır. Burada hikaye var. İsa şunu yaptı, bunu yaptı, burada doğdu, işte bu kişiyle şu sohbet yaptı. İnsanlara biraz hadis gibi geliyor, işte şu ortamda şu oldu, şu konuşma oldu. Ama kutsal kitabın başından sona kadar çoğunlukla o şekilde. İnsanların da alıştığı, ben Rab şöyle söylüyorum, Rabbin sözü şunu söylüyor diye ileten, sadece o Yahudilerin yazan peygamberliği, Yeşaya, Yeremya, Hezekiel, Daniel falan, orada ona rastlarız. Tanrı veya on buyruk mesela Musa'nın kitaplarının Tevrat'ta birçok kısım Tanrı'nın, Allah'ın Musa'ya direkt seslendiğini görüyoruz orada.
6: Evet.
5: Şunu yapmayacaksınız, işte benim yanımda başka bir put yapmayacaksınız. Yani orada o tarz şeyler, zina etmeyeceksiniz, yalan söylemeyeceksiniz, kimsenin malına, eşine göz dikmeyeceksiniz tarzında on buyruk da onların içinde yer alır. Ünlü olan on emir. Onlar evet Tanrı'nın birinci şahısı olarak ilk ağzından çıkan söz olarak karşımıza çıkar. Ama o sözler İsrail'in tarihini anlatan Tevrat'ta yer alıyor, içinde yer alıyor. Aynı şekilde Yeni Ahit'te İsa'nın hayatını anlatır. Tarihsel, tarih içinde Tanrı'nın Mesih'te ne yaptığını anlatır. Sonra da o halkın nasıl geliştiğini anlatır. Ve aralarındaki o halkın da ruhsal bilgeliğini de anlatır. Kendi ağızlarıyla diğer Mesihçileri seslenirler.
6: Coğrafyamızdaki çünkü vahiy anlayışı daha böyle dikte şeklinde olduğu için bir soruyu sormak
5: evet,
6: istedim.
5: Evet.
6: Kutsal kitapta ise esinleme kavramıyla karşılaşıyoruz. Mesela 2. Timoteos 3. bölüm 16. ayette kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır diyor. Bir esinleme kavramını görüyoruz.
5: Evet. Tabii
6: burada kutsal ruhun, Tanrı'nın ruhunun bu Tanrı adamlarını esinlediğini görüyoruz. Aslında noktasına virgülüne kadar bir dikte değil de onların aslında yaşayış biçimlerini, onların deneyimlerini, onların kendilerini ifade etiş şekillerini de Tanrı'nın kullandığını görüyoruz. Yanlış bir şey söylemiyorum.
5: Yok, doğru, doğru. Onları yok etmiyor. Onlar sadece bir şey değiller, bir
6: robot
5: katip
6: gibi bir
5: değiller, robot değiller. Onlar ama sözleri, ağızlarından çıkan kaleme aldıkları sözler yine de Tanrı'nın sözüdür. Mesela Musa şunu işte İsraillilerin nasıl altından yapılan buzağa tapıp da putperestliği kaydığını anlatan çıkış kitabı. Orada bu olayı da anlatırken de o Tanrı'nın sözü. Veya Davut Zebur kitabında dua ederken Ya Rab bana yardım et diye dua ederken o da Tanrı'nın sözüdür.
6: İlginç.
5: Yani ilginç değil mi yani?
6: Evet.
5: Ama bu bizim için daha yararlıdır. Çünkü bizi hani direkt biz de onunla özdeşleşebiliriz. Yani aynı durumdayız çünkü biz de zorluk içinde biz de onun aynı sözlerle dua edebiliyoruz ve o sözlerinde birçoğunun da Mesih'in kendi sözleri olduğunu da görüyoruz. Örnek verecek olursak orada 22. mezmurda Davut Allah'ım Allah'ım neden beni terk ettin diye yakarışına başlar ve İsa Mesih'in de çarmıha gerilirken de orada aynı şey söylüyor.
6: Evet.
5: Yani onun da çok derin bir anlamı vardır. Yani onlar hem o döneme ait dualardır ama aynı zamanda bir peygamberliksel bir değeri sahip. Daha sonra olacaklarını, Mesih'in yaşayacaklarını önceden orada sanki yaşanıyor Davut'un hayatta. Prototip gibi. Ama esas yani gölge gibi. Şimdi hakikisi Mesih'in kendisinde gerçekleşiyor. O zaman vahiy anlayışımız biraz farklıdır.
6: Evet.
5: Şöyle bir ayet var Petrus'un mektubunda. Diyor ki, bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
6: Evet.
5: Hani bu anlayışımız bu şekildedir.
6: Peki İncil'e güvenebilir miyiz George Bey? Çünkü toplumumuzda çok bilinen yaygın şeylerden biri. İşte İncil tahrif edildi, değiştirildi. Tamam evet belki Tanrı'nın sözüydü ama bir şekilde yanlış aktarılarak bozuldu gibi bir noktalar var. Güvenebilir miyiz gerçekten İncil'e?
5: Güvenebiliriz. Evet. Hem aktarılışı çok güvenilir bir şekilde bugüne kadar da dünyada en çok kopyası veya nüshası olan kitap olarak elimizdedir. Hı-hı. Ama içindeki bilgiler de güvenilirdir. Bu konuda kitaplar da vardır. Yani İncil'ler, müjde kitaplarını güvenebilir miyiz diye Robert adı olan bir tane yazar var. Şöyle diyebiliriz, yani birkaç yolda bunu görebiliyoruz. Yeni Ahit'te birçok tarihsel bilgi vardır. Mesela farklı gruplardan söz eder Yahudiler arasında. Grekçe konuşan ve İbranice konuşanlardan söz eder Elçilerin İşler kitabında. İşte bu grup, yani batıda ve doğuda Yahudi diaspora gruplarıdır. Yani herkes bilir. İşte Talmud'un, Babil Talmud'u vardır Yahudilerin arasında. Bir de Filistin Talmud'u vardır. Yani iki grup. İki grup da farklıdır. Yani hangi halklar olduğunu söyler. İşte doğu diaspora arasında Partlar, Medler, Elamlılar vesaire var. Diğerinde işte Giritliler, Pontus ve Asya ilinde vesaire. Bu tarihsel bilgiler, bilir. Havralardan söz eder. Her kentte havralar. Şimdi bakıyorsun kazılarda havra kalıntıları ortaya çıkıyor. Bizim kendi Türkiye'mizde de bu kalıntılar var. Evet. Yani havralar vardı. İsrail topraklarında çok var. İşte o dönemde kim kraldı? Kim Roma İmparatorluğu'nda? Mesela Sezar Tiberius'un egemenliği altında şu yılda şu şekilde... Evet. İsa dünyaya geldi vesaire. İşte Pontus Pilatus valilik yapıyordu diyor İncil. Bunların hepsi bilinen tarihsel gerçekler. Yeni Antlaşma'nın tarihsel coğrafik bilgiler de doğrudur. İşte Kudüs'ü anlatan kişiler tarafından ele alındı. Orada yaşanan olayları her noktası doğru çıkıyor araştırdığın zaman. Bazı sahte İncil'lerde veya İncil diye geçinen Barnaba İncil'i mesela... bu bilgilerden yoksun. Mesela o döneme ait olmayan şeker varmış gibi anlatıyor Barnaba İncil'i. Veya Kudüs'ü bir liman kenti olarak anlatıyor. Evet. Halbuki böyle bir kent değildi. Bu sonradan uydurma bir kitap olduğunu gösterir. Buna devam edebilirim. Bir sürü tarihsel kanıt var ama güvenebiliriz diyeceğim.
6: Evet, çok teşekkür ediyoruz. İlk bölümümüzün aslında sonuna geldik. Artık zamanımız kalmadı. Çok teşekkür ediyoruz George Bey. Ağzınıza sağlık, emrinize sağlık.
5: Ben teşekkür ederim.
6: Gizemli Elçi Pavlus programının ilk bölümünün sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı yazar Doktor George Bristow ile birlikte temel bir giriş yapmaya çalıştık programımıza. Bir sonraki bölümümüzde aslında biraz Pavlus'un geçmişine, onun hayat hikayesine odaklanmaya çalışacağız. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarından arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Programlarımızla alakalı, Hristiyanlık inancıyla alakalı sorularınız varsa, görüşleriniz, yorumlarınız varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
2: Merhaba sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri. Hoş geldiniz. Tanrı'yla Tanışanlar programındayız. Yepyeni bir programla birlikte, yepyeni bir misafirle birlikte Tanrı'yla Tanışanlar programına başlıyoruz. Tabii bundan önce şundan söz etmek istiyorum. Tanrı'yla tanışmak gerçekten de çok ilginç bir deyim, ilginç bir kelime, ilginç bir ifade. Tanrı'yla tanışabilir miyiz? Gerçekten Tanrı bizimle tanışmak istiyor mu? Biz Tanrı'yla tanışabilir miyiz? Bunu işte sevgili Alper kardeşimizle konuşacağız. Ama Alper'i sizle tanıştırmadan önce soru ve görüşlerinizi bize ileteceğiniz e-mail adresini vermek istiyorum. soru@radyomaranata.com'dan sorularınızı, görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bize aktarabilirsiniz. Hoş geldin Alper.
1: Hoş bulduk Daniel.
2: Evet, programımıza başlıyoruz ama öncelikle Alper'cim seni biraz tanıyalım, biraz kendinden bahsedebilir misin bize?
1: Teşekkürler Daniel davetiniz için. İsmim Alper Özserer. 1975 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. İki çocuğum var. Dirisu Kilisesi'ne düzenli olarak katılıyorum. Ve özel sektörde çalışıyorum.
2: Peki o zaman Alper'cim bize söz edebilir misin? Tanrı'yla tanışmadan önce nasıl biriydin Alper o zamanlar? Ne yapardı, nasıl yaşardı, hayatı nasıldı, hayata bakışı nasıldı?
1: Daniel, evet, Tanrı'yı tanımadan önce, daha doğrusu Tanrı tarafından tanınmadan önce ben de nüfusumuzun çoğunluğu gibi Müslüman bir ailede dünyaya geldim. Müslüman ailemizde aslında çok fazla dindar insan yoktu. Biz seküler bir aileydik. Elbette bir Tanrı'nın olduğunu annem babam inanıyordu. Müslümanlığın doğru olduğuna inanıyorlardı. Fakat çok dindar bir kesim değillerdi. Onlar öyle olduğu için biz de çok dine yakın olarak büyümedik. Ben ve kardeşim, benden 4 yaş küçük bir erkek kardeşim var. Biz her zaman dine karşı mesafeliydik. Her zaman için bilimsel yöntemlere karşı daha fazla ilgiliydik, öyle söyleyebilirim. Eğitimimizden dolayı, ailemizin çevresinden dolayı. Ama ben hiçbir zaman tam olarak yani Tanrı'yı reddettiğim bir anı hatırlamıyorum. Yani Tanrı'nın her zaman bir yerlerde var olduğunu umutla düşünüyordum. Ama onu tanımak için bir istek duymuyordum açıkçası. Çünkü içinde büyüdüğümüz din, dini kurallar ve onun yarattığı koşullar nedeniyle din benim için çok gerçekten yorucu, zahmetli bir olay gibi geliyordu. O yüzden Tanrı'yı dinle bağdaştırdığım için dinim böyle bir engel olması benim Tanrı'yı aramam önünde de en büyük engel oluşturuyordu. Yani özellikle lise ve ondan sonraki üniversite dönemimde daha fazla da artık Tanrı'dan uzaklaştığımı, din kurumundan tamamen koptuğumu, yani deizmden de yavaş yavaş ateizme doğru kaydığımı fark ettim. Bu dönemlerde işte aslında gerçekten benim en karanlık olduğum dönemlerin başlangıcıydı. Çünkü kendimi tamamen bu dünyaya vermiştim. Ve bu dünyanın karanlığı, işte her türlü ahlaksızlık tarzında ya da işte düşkünlükler, içki bağımlılığı ve diğer konulardaki gerçekten şimdi günah olduğunu bildiğim bazı şeylerde kendimi tam olarak dünyaya verdiğimi hatırlıyorum. Ve bu aralar bir hayatın anlamını araştırma konusunda da gerçekten çok fazla düşünmeye başladım. Kitaplara verdim kendimi, edebiyata verdim, varoluşçu akımlar, işte Dostoyevski'den tutun Franz Kafka, Albert Camus gibi yazarları okuyup oralardan bilgi edinmeye çalışıyordum. Ve bu aralar evrime çok merak saldım. Yani evrimi anlamaya çalıştım. Hatta evrimi daha iyi anlamak için bir kursa yazıldım. Yani o kursa katıldım, bir profesör vardı ve bu evrimin nasıl gerçekleştiğine dair ders veriyordu. Ve ben buna katılmıştım. Yani kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim diye söyleyebilirim. Ve üniversite sıralarında işte şimdi eşim olan Lara ile tanıştık. Ve ondan sonra evlendik ve işe başladım ve hayat bu şekilde bizim için gidiyordu. İkimiz de imanlı değildik.
2: Yani o zaman önce bir boşluk hissettin içinde, bir yüreğinde bir şey vardı ve seni araştırmaya doğru itti dediğin gibi o zaman. O boşluk olmasaydı belki de Tanrı'yı bulan, Tanrı'yla tanışacak bir imkanın, ortamın olmayacaktı.
1: Evet, kesinlikle. Yani dediğim gibi yüreğimde bir anlam arayışı vardı. Bir boşluğu her zaman hissediyordum. Ama bu boşluğu doldurmak için de Tanrı'yı aramak istemiyordum. Çünkü Tanrı diye tanıdığım şey bir din kurumuydu. Bu din kurumu her zaman benim önüme kurallarla ve zorluklarla çıkıyordu. Bana bir ilişki vaat etmiyordu. Sadece korku veriyordu. Anlamsızlık, belirsizlik veriyordu. Ve İş böyle olunca ben de kendi arayışımı kendim yapmaya karar verdim. Ve de diğer insanlar ne demiş? Diğer yaşamış büyük insanlar, düşünürler hayatla ilgili ne demiş? İşte edebi eserleri okudum. Yalnız bu edebi eserleri okudukça yüreğim daha da karanlık hale geliyordu. Çünkü hiçbir umut ışığını ben bu eserlerde göremiyordum. Hep yalnızlık, hep çaresizlik, hep umutsuzluk, hep üzüntü. Yani dünyanın karanlık yüzünü olduğu gibi gösteriyorlardı ve ben bu ruh haliyle evliliğe girdim. Bu ruh haliyle iş hayatına atıldım ve mutluluğu, sevinci bir türlü yakalayamıyordum. Evlendikten sonra da gerçekten bu boşluk doğmadı. İyi bir işim vardı o dönemlerde, iyi de para kazanıyordum. Hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu, fakat para ve paranın getirdiği tatmin duygusu da beni asla ama asla mutlu etmiyordu. Ve bu şekilde ben artık durumumu kabullenmiş bir şekilde hayatı olduğu gibi yaşamak ve ondan sonra ölüp gitmek üzerine kurduğum bir karanlık dünyamı böylece kurmuştum.
2: Yani her doğal insan diyelim, her doğal insanın yaşadığı, düşündüğü gibi bir hayatım vardı. Aslında programımızın ismi çok ilginç. Tanrı'yla tanışanlar dedik. Gerçekten Tanrı'yla tanışılınır mı? Bu çok ilginç bir konu, ilginç bir soru. Ya aslında kısaca şunu söylemek istiyorum. Mesela Saul, İncil'de, Kutsal Kitap'ta biliyoruz. Saul denilen bir adam vardı. O hayatını sürdürüyordu senin gibi. Ama sonra işte Tanrı'yla karşılaştı, İsa'yla karşılaştı ve hayatı değişmeye başladı. O zaman sen Tanrı'yla nasıl karşılaştın? Ne oldu seni oraya iten? Evet, biraz önce bahsettin, duygu düşüncelerin hiçbir anlamı yoktu, ama nasıl Tanrı'yla tanıştın?
1: Evet, Tanrı'yla tanışmamın çok ilginç bir hikayesi var gerçekten. Dediğim gibi biz eşimle evlendikten sonra ikimiz de ateist bir yaşam sürmeye başladık. İkimiz de evliydik. İyi işlerimiz vardı, fakat gerçekten yüreğimizde bir türlü tatmini bulamıyorduk. Eşim o zamanlar fizik okuyordu ve fizik akademisyeni olarak bir kariyer yapıyordu. Ve o dönemde ben de bir bankada çalışıyordum. Ve o bir yıllığına bir İtalya'da bir eğitim fırsatı buldu fizik üzerine. Ve biz düşündük, benim işim vardı, ben ayrılamazdım, İstanbul'da kaldım. O ise bir yıllığına İtalya'daki Trieste şehrine gitti ve orada bu akademik eğitimini almak üzere biz böyle bir ayrılık yaşadık. Ve oraya gittikten sonra eşim orada bazı müjdecilerle tanışmış. Yani Nijerya'dan gelen.
2: Yani müjdeci derken Hristiyanlığı anlatan, İsa Mesih'in kurtuluş yolunu anlatan kişiler.
1: Doğru. Oradaki eğitim merkezinde onun gibi öğrenciler vardı. Orada dünyanın her yerinden gelen öğrencilerin toplandığı bir merkezdi burası. Ve orada Hristiyan öğrenciler de vardı. Bunlar Afrikalı öğrencilerdi. Ve bunlar müjdeyi yayan insanlardı. Ve benim eşime bir gün bir broşür vermişler. Toplantılarına davet etmişler. Ve eşim merak etmiş ve bir gün onların toplantısına gitti. Ve onlarla birlikte öğrenmeye başladı Tanrı sözünü. Ve gerçekten bir süre sonra o Hristiyan oldu. Yani iman etti İtalya'dan. Ben de bu aralar ondan ayrıyken daha da günahlarımı çoğaltmaya başlıyordum. Çünkü yalnızlığın verdiği, serbestliğin getirdiği bir şeyle tekrar o bekar hayatıma geri dönmüştüm. Tekrar içki hayatıma geri dönmüştüm. Arkadaşlarımla cuma, cumartesileri buluşup sabahlara kadar içki içerdik, eğlenirdik, coşardık. Hayatı bu şekilde sürdürmek için daha da böyle ben dibe doğru gitmeye başlamıştım. Yalnız o sıralarda işte benim hayatımı değiştiren çok önemli bir şey oldu.
2: Bir ışık gibi, böyle sanki Tanrı'yla karşılaştın ya da o yoluna bir ışık.
1: Evet, kesinlikle bir rüya gördüm Daniel, eşim İtalya'dayken ve ben rüyamda İki arkadaşımla birlikte Beyoğlu'nda o İstiklal Caddesi'nde yürüyorum. Bu iki arkadaşımla biz içki içerdik çok fazla. Galatasaray Lisesi'nin önündeydik çok enteresan bir şekilde hatırlıyorum. Ve arkamızdan bir rüzgar çıktı. Güçlü bir rüzgar esti bizim üzerimize. Ve ben onların ortasındayken bu rüzgar beni aldı ve havaya kaldırdı. Ve o rüzgarın etkisiyle ben uçmaya başladım gerçekten. Ellerim kollarım açık ve uçuyorum. Ve o ağaçların üzerinden süzülüyorum. Müthiş bir sevinç, müthiş bir hafiflik duygusu geldi bana. Yani ben uçmuyordum aslında, rüzgar beni yön verip uçuruyordu. Müthiş bir özgürlük duygusuydu ve ben birdenbire gecenin ortasında bu sevinç içerisinde uyandım ve yüreğim müthiş bir sevinçle çarpıyor. Ve gerçekten dediğin gibi o karanlık içerisinde parlayan bir ışık gibi parladı ve ben şaşırdım. Bu rüya acaba nereden çıktı? Bu rüyanın anlamı ne diye düşündüm biraz. Ama ondan sonra tekrar bu ışık yavaş yavaş söndü ve ben bunu unuttum ve tekrar eski hayatıma geri döndüm. Bu rüyaya daha sonra döneceğiz, bunun ne anlama geldiğini. Devam edeyim kaldığım yerden. Eşim bir yıl kaldıktan sonra İtalya'dan geri döndü ve Hristiyan olduğunu bana söyledi. Ya daha önceden telefonda konuşmalarımızdan biliyordum ama Hristiyan olduğunu ben net olarak fark edebildim. Çünkü konuşmaları, davranışları ve hatta giyimi bile değişmişti ve ben çok şaşırdım, şok oldum. Yani evlendiğim kadın böyle bir kadın değildi.
2: Bu kadar kısa bir zaman içerisinde aslında bir yıl gibi.
1: Evet.
2: Çok çok da fazla
1: kendimi
2: değil.
1: Kendimi tuzağa düşmüş gibi hissettim o dönemde. Çünkü insan evlendiği eşi belli karakteristik özellikleri, belli düşünce yapısına göre seçer. Dünya görüşüne göre seçer. Ben de eşimi buna göre seçmiştim. Ama şimdi karşımda farklı bir dünya görüşüne sahip bir kadın var. Yani ben şimdi farklı bir kadınla evlenmiş gibi hissettim kendimi. Aldatılmış hissettim. Tuzağa düşürülmüş hissettim. Çünkü o işte artık Tanrı'ya inanıyor, benim gibi düşünmüyor, benim yaptığım şeyleri yapmak istemiyor, benim sevdiğim şeyleri sevmiyor ve bu bende bir çatışma yarattı. Yani ben nasıl olacak, nasıl bu evliliği sürdürebileceğiz diye içimde kuşkular doğmaya başladı. Fakat tabii ondaki bu harika olumlu özellikleri de görüyordum. Yani onun iman etmesiyle birlikte sözü, davranışı, bakış açısı olumlu yönde o kadar çok değişmişti ki çok fazla da kızamıyordum bu değişikliğe. Ve ben de yavaş yavaş onun sözlerine kulak vermeye başladım. Benim için dua ettiğini biliyordum, senin için dua ediyorum diyordu. Ve bana müthiş bir söz söyledi bir gün. Dedi ki, İsa Mesih günahları bağışlıyor. Ve ben bu sözü duyunca birdenbire böyle bir slogan gibi, sanki gökte yazılı bir söz gibi bu benim yüreğimde parladı. Yani İsa Mesih günahları bağışlıyor. Ve ben gerçekten günah kavramını yavaş yavaş hissetmeye başlamıştım o dönemlerde. Vicdanım artık azap çekmeye başlamıştı yaptığım kötülüklerden dolayı, eşime yaptığım haksızlıklardan dolayı. Hatta öyle ki eşimi evde bırakıp ben gece yarısı içmeye gidiyordum arkadaşlarımla. Yani o bekar hayatını hala sürdürüyordum. O ise sessizce bana engel olmuyordu. Benim için dua edip sabırla beni bekliyordu evde. Ve ben bunu gördükçe daha da vicdanen yaralanmaya başladım. İstemeye gidiyordum. Yani o kadar artık köle olmuştum ki bu yaşama. Bir süre sonra artık ben bunun esiriyim. Yani kurtulamıyorum. İstesem de kurtulamıyorum gibi bir fikir geldi bana. Ve o sıralarda işte ben İncil'i okumaya başladım Daniel. Ve İncil'i okurken bir ana geldik ve orada Yuhanna kısmında 3. bölümde İsa Mesih'in Nikodim adlı bir din önderiyle konuşması vardı. Ve ben o bölümü okurken İsa Mesih'in şöyle bir söz söylediğini duydum, okudum. Rüzgarın nereden esip geçtiğini bilmezsin, ruhtan doğanlar da işte böyledir. Ben bu ayetleri okuduğum zaman birdenbire yüreğime o rüya geldi. Yaklaşık 6 ay kadar önce gördüğüm bu rüya birdenbire benim aklıma geldi. Ve ben o zaman bu rüyayı gördüğümde ne İncil'i biliyordum, ne elime İncil almıştım, ne İsa'yı tanıyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Sadece bir rüyaydı, bir sevinçti, bir rüzgar gelmişti, esmişti, beni havaya kaldırmıştı. Büyük bir sevinç hissetmiştim.
2: Kutsal Ruh sana herhalde o rüyayı bir şekilde hatırlattı tekrardan belki.
1: Kesinlikle öyle olduğunu sonradan anladım. Yani bu rüzgarın nereden esip geçtiğini bilemezsiniz. Ayetini okuyunca o rüzgarın aslında kutsal ruh olabilir mi? Yani benim rüyamda gördüğüm o rüzgar acaba kutsal ruh muydu diye yüreğimde büyük bir soru işareti oldu. Ve gerçekten o rüyayı hatırladım ve derin derin tekrar düşündüm. Ya dedim ki o rüzgar estiğinde onun bir kişiliği vardı aslında. Üçümüzün üzerinde esti ama bir seçim yapıp beni kaldırdı. Diğer ikisi kaldılar ve ben o rüzgarın yönlendirişinde müthiş bir sevinç yaşadım. Müthiş bir özgürlük yaşadım ve müthiş bir sevinç yaşadım. Hatta öyle ki o rüyadan uyandığımda hala sanki o rüzgar esiyor gibiydi üzerime. Ve bunu ben gerçekten okuduktan sonra yani benim iman etme sürecim, yani tövbe etme sürecim hızlandı diyebilirim. Ben bazen şaka yapıyorum insanlara. Bu Müslüman dünyasında insanlar genelde rüyalarında İsa Mesih'i görürler. Ben belki dünyada ilk kutsal ruhu gören kişi olabilirim diyorum. Yani bu enteresan oldu benim için. Yani Rabbim bir planı vardı benim hayatımda ve bana bir işaret koymuştu ve demişti ki sen bana aitsin ve ruhumu senin üzerine ben göndereceğim ve senin ruhum seni dünyadan havaya kaldıracak ve benim korumamda, benim gözetimim altında yaşayacaksın. Ve ondan sonra süreç hızlandı Daniel ve ben bir gün diz çöktüm ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim. Ve bunu gittim eşime söyledim. Eşim çok ama çok mutlu oldu, çok ama çok Rabbe hamd etti. Ve işte 2004 yılıydı. İsa Mesih 2004 yılında böylece iman ettim. Ve o günden bugüne Rabbin sevgisi altında yaşamaya devam ediyoruz Daniel.
2: Evet, çok harika. Aslında ülkemizde de ya da dünyada da birçok kimse rüyalar görüyor ve Tanrı onlara rüyalarda konuşuyor. Çünkü Tanrı'nın amacı o. Yani bizlere ulaşmak, bir şekilde bizlerle paydaşlık kurabilmek, dediğimiz gibi programımızdan da söylediğimiz gibi bizimle tanışmak istiyor. Seninle rüya aracılığıyla konuştu. Kimileriyle farklı şekillerde konuşuyor. Yani Tanrı bütün dünyada insanlara ulaşmak için farklı yolları deniyor ve sen de onunla ilk rüyayla tanıştın diyebiliriz ve sonra da günahlı olduğunu görüp fark edip bir kurtarıcıya ihtiyacın olduğunu anladın ve İsa Mesih'e geldin. Peki o zaman son olarak şunu sorayım. Yani İsa Mesih'e geldin, onu yüreğine kabul ettin ama hayatında bir değişiklik oldu mu? Çünkü Tanrı'yla tanışmak demek, evet, onun İncil'de de söylediği gibi onun benzerliğine doğru dönüşmek demek. İsa Mesih'in benzerliğine doğru dönüşmek demek. Hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Yani geçmişe baktığın zaman ve şimdiki zamana baktığın zaman nasıl bir fark görüyorsun?
1: Tabii ki %100 bir fark görüyorum. %100 bir değişiklik görüyorum. Daha önce de söylediğim gibi ben çok içki içen bir insandım. Yani alkolizmin neredeyse sınırına kadar gelmiştim. O karanlık yaşam tarzını iyice benimsemiştim. Hatta karımı aldatma noktasında ahlaksızlığa bile düştüğüm oluyordu. Yani böyle bir ortamdan evliliğe değer vermediğim, günübirlik yaşadığım, kendi zevklerine odaklanmış bir hayatın penceresine düştükten sonra İsa Mesih'e gelince yani tamamen Rab beni değiştirdi. Yani o iman etme aşamalarını hatırlıyorum. Hatta ben eve bazen sarhoş gelirdim. Ve sarhoş geldikten sonra İsa Mesih'in filmi vardı o zamanlar, çok severdim. Ve onu takardım VCD player'a ve onu izlerdim ve ağlardım. Yani sarhoş ağlardım. Yani eşim beni ciddiye almazdı. Yani bu gene sarhoş.
2: Nasıl olsa sarhoş.
1: Sarhoş nasıl olsa ağlıyor gene. Ne oldu? Halbuki kutsal ruh gerçekten bana dokunuyordu o sıralar. Yani o herhangi bir ağlama değildi. Yani kurtulmak istiyorum. Artık tövbe etmek istiyorum. Buna Rab beni hazırlıyordu. Ama iki hayat arasında kalmıştım. Ve gerçekten bir karanlık bir gücün beni bu tarafa çektiğini ama Rabbin de beni aksi tarafa çektiğini hissediyordum. Yani iki güç arasında kalmıştım. Rab beni kendi gücüyle çekiyordu. Bu hayattan kurtarmak istiyordu. Ben de yüreğimi ona verdiğim zaman gerçekten Rab bunu benim hayatımda başardı. Beni tamamen o ortamlardan temizledi. O arkadaşlıklardan kurtardı. Ve Rabbi yücelik olsun diye söylüyorum. O zamandan bu zamana kadar ağzıma içki sürmedim. Yani bu Rabbin yüceliği sayesinde oldu. Çok fazla sigara içerdim. Sigarayı da İsa Mesih'in adıyla bıraktım. O zamandan bu zamana sigara içmedim. Ve
2: bir günde mi bıraktın direkt, yoksa bir zaman
1: yani
2: oldu mu?
1: İçkiyi bir günde bıraktım gibi bir şey. Ama sigarayı da aslında bir günde bıraktım. Belli bir süre içerisinde bir zaman belirledim. Dedim ki bu gün ben bırakacağım. sigarayı. O güne kadar içtim ve gerçekten o günden sonra içmedim. Yani bu 2004 yılında oldu. Rab bana bu şekilde çok büyük bir yardımla, biliyorum sigara büyük bir alışkanlık, kardeşlerimizin arasında da maalesef bu bağla, bu tutsakla kapılanlar var, ama gerçekten Rab İsa Mesih o kadar güçlü ki, yani değil sigara, içki, eroin olsa ben bırakırdım orada. Çünkü Rabbin sevgisi o kadar aşkın bir şekilde döküldü ki benim yüreğime, hiçbir şey artık önemli değildi, sadece Rab önemliydi, Rabbi memnun etmek önemliydi. O nedenle bunları kurban olarak sunabildim. Ve o dediğim gibi, bu ahlaksızlıklardan tamamen Rab beni temizledi, özgür kıldı. Aile hayatına, evliliğe önem veren bir bakış açısına sahip oldum. Karımın değerini anladım. Ve gerçekten bu değişikliklerle birlikte biz bir kilise aramaya başladık. Dirisu Kilisesi'ni 2004 yılında iman ettikten kısa bir süre sonra biz bulduk internetten.
2: Osman Bey'de değil mi, İstanbul'da?
1: Evet, Osman Bey'de, Şişli'de Dirisu Kilisemize katılmaya başladık. Ve biz geldiğimizde hazır imanlı gelmiştik. Oradaki pastörlerimiz, abilerimiz şaşırdılar. Gerçekten hazır geldiğimizi biliyorlardı. Anlattık, gördüler de. Ve ondan sonra bizi bir süre sonra vaftiz ettiler. Ve vaftiz olduktan sonra tam olarak kiliseye bağlandık. Ve hatta hatırlıyorum net olarak, bizim kilisemizin pastörü el koyup benim için dua etti. Ve ben o dua sırasında Kutsal Ruh'un üzerime güçlü bir şekilde indiğini hatırlıyorum. Ve ben İsa Rab'dir, İsa Rab'dir diye 3-4 defa güçlü bir şekilde bunu söyledim. Ve daha sonra İncil'de okuduğum şöyle bir ayet vardı. Kutsal Ruh olmadan kimse İsa Rab'dir diyemez. Evet. Ayeti vardı ve ben o zaman anladım ki işte rüyamda gördüğüm o rüzgar, o kutsal ruh beni çeken, bana sevinç veren rüzgar olan, rüzgara benzetilen kutsal ruh içime gelmiş ve İsa Mesih'i bana gerçek olarak tanıtmış ve İsa'nın Rab olduğunu bu şekilde yürekten iman etmiş oldum. Hı hı.
2: Alper'cim çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel tanıklığını dinlemek beni de çok mutlu etti. Peki son olarak böyle dinleyicilerimize söylemek istediğin, şu anda aklına gelen bir ayet var mı senin için? Kutsal kitapta önemli olan, belki iman ettiğiniz bir ayetten söz ettin ama onun dışında başka bir söz, bir ayet daha var mı dinleyicilerimize son olarak söylemek istediğin?
1: Şunu söylemek istiyorum. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza kadar aynıdır. Böyle bir ayet var. Ve İsa Mesih, İncil'de okuduğunuz mucizeler yapan, insanları bereketleyen, insanları seven İsa Mesih, inanın bugün de aynıdır. Aynı etkinliktedir sizin hayatlarınızda. O yüzden benim tanıklığım size bereket olsun. Dinleyicilerimize bugün seslenmek istiyorum. İsa Mesih benim hayatımı değiştirdiği gibi sizin hayatlarınızı da değiştirmek istiyor. Sizi karanlığın egemenliğinden kurtarmak ve Tanrı oğlu İsa Mesih'in ışık ve lütuf egemenliğine aktarmak istiyor. Tanrı kimsenin ölümde kalmasını istemiyor. Kimsenin günah içerisinde ebediyen kaybolmasını istemiyor. Ama onunla birlikte ebediyen yaşamasını istiyor. O nedenle ben bütün dinleyicilerimizi İsa Mesih'i yüreklerine davet etmeleri konusunda, ona güvenmeleri konusunda teşvik etmek istiyorum. İncil'de okudukları İsa Mesih aynı şekilde bugün ve sonsuza kadar aynı sevgisiyle ve gücüyle etkindir.
2: Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, İncil'de diyor, gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır ve sen de geçmiş hayatından özgür oldun. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğin için Daniel.
2: O zaman sevgili dinleyiciler, Tanrı'yla Tanışanlar programımız sona erdi. Bir sonraki Tanrı'yla Tanışanlar programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle Vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle. Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar İman Kahramanları adlı programda ben Daniel Günay'la birliktesiniz. Ve bugün bu programı birlikte hazırladığımız sevgili Alper kardeşim bizimle birlikte, Alper Özarar. Hoş geldin demek istiyorum Alper'cim.
2: Hoş geldin Daniel. Seninle birlikte olmak çok güzel bir şey.
0: Evet, birlikte bu İman Kahramanları programını işliyoruz. Diri Su Kilisesi'nden sevgili Alper kardeşimizle birlikte. Bugün yine güzel bir kişi, güzel bir karakter. Ona bakacağız. İman kahramanı olarak Rab için neler yapmış, Rab için ne kadar gayret göstermiş. Bunu göreceğiz ve bu iman kahramanlarından birçok bereket alacağız. Onların yaptıkları işlerden bizler de faydalanacağız gerçekten. Bugün evet, konumuza girmeden önce size e-mail adresimi belirtmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize bu e-mail adresinden yazarak ulaşabilirsiniz. E-mailimiz şöyle: soru@radyomaranata.com. Buradan bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Instagram'dan, Twitter'dan ve YouTube üzerinden de. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir sevgili dinleyiciler. Evet, bugün kime bakacağız? Bugün hangi iman kahramanına bakacağız? Bugün İlyas peygamberine bakacağız. Bu İlyas adı bizim ülkemizde de kullanılan bir addır, İlyas. İlyas'ın aslında güzel bir anlamı var kutsal kitapta. Yahve, yani Tanrı, Yahve Tanrı'dır anlamına geliyor. İbranice bir isim ve İbranicesi aslında Eliyahu anlamına geliyor. Eskiden Elias'tı, yani Grekçe Elias anlamına geliyor İlyas. Ve İlyas'ın aslında İlyas peygamberin İsa'dan önce 9. yüzyılda yaşadığını, peygamberlikte bulunduğunu görüyoruz. İsrail'in bir peygamberiydi. O Gilat'ın Tişbe kentinde yaşıyordu ve İlyas'a baktığımız zaman, onun mucizelerine baktığımız zaman, karakterine baktığımız zaman gerçekten İlyas'ın cesur, sadık, ödün vermeyen, kendini Rabbi adamış biri olarak hizmet ettiğini İlyas'ın görüyoruz. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman aslında İlyas'ın birçok mucizeleri vardı. İlyas peygamberin en önemlilerinden belki biliyorsun kuraklık döneminde olan olaylardı. Söz etmek ister misin, biraz bahsetmek ister misin? İlyas nasıl kuraklığın olmasını sağladı? Bununla ilgili İncil'de de bazı ayetler belki görüyoruz. Bundan söz edebilirsin.
2: Evet Daniel, teşekkür ederim. İlyas peygamber, özellikle hani bir arka planına bakmamız gerekirse önce Kuzey İsrail'de, yani İsrail biliyorsun Süleyman'ın ölümünden sonra ikiye bölündü. Hı hı. Yani kuzey ve güney olarak, güneydeki Yahuda ve kuzeydeki İsrail olarak ikiye bölünmüştü. Ve İlyas'ın yaşadığı dönemde Ahav adlı bir kral Samire'de 22 yıldan beri krallık ediyordu, ama Ahav gerçekten kendisinden önce gelen kralların hepsinden daha kötüydü, hı hı, diye okuyoruz. Ve özellikle eşi olan İzabel, Sayda kralının kızı ve ilahı Baal'dı. İlahına gerçekten çok bağlı bir kadındı İzabel. Hatta onun için Samiriye'de bir tapınak yaptırdı Baal için ve tapınağın içerisinde bir sunak yerleştirdi. Yani gerçekten Tanrı'yı çok öfkelendiren bir şeydi, oldu bu. Ve sonunda Tanrı bu duruma müdahale etmek ve onlara yargısını bildirmek için İlyas peygamberi Ahav'a gönderiyor. Ve Ahav'a bir kıtlık yaşanacağını ülke üzerinde, hı hı, bu putperestliğin, bu puta taparlığın bereketsizliğe neden olacağını İsrail halkına bildirmesi için peygamber İlyas'ı gönderdi. Ve İlyas şöyle söyledi Ahav'a: hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki, ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek. Ve bu mesajı verdikten sonra Rab onu başka bir yere yönlendiriyor ve gerçekten Tanrı'nın söylediği gibi dereden su içip kargaların getirdiği ekmeklerle ve etlerle beslenmeye başladı. Yani Tanrı adamı olan İlyas bu kıtlığa rağmen Tanrı tarafından özel bir şekilde korunuyordu, hayatı sürdürülüyordu. Ve biz burada anlıyoruz ki gerçekten Rab kendine ait olanlara, kendine hizmet edenleri, koşullar ne olursa olsun her koşulda onların ihtiyaçlarını karşılamayı iyi bilen bir tanrıdır.
0: Gerçekten aslında hiç de kolay bir şey değil. Yani o dönemde işte kraldı, her şeyi yapabilirdi ama İlyas zaten onun hayatına baktığımız zaman her zaman doğru olarak ve Tanrı'nın söylediği şeyleri direkt olarak krala bildirdi. Bunun sonucunda zaten zorluklar, ölüm tehditleri, birçok şeyler yaşadı ama evet, burada da direkt krala gidip bu durumu anlatabildi. Şunu da belki diyebiliriz, evet dediğin gibi zorluklar olsa da biz Tanrı'ya hizmet ettiğimiz zaman, onun buyruğunu yerine getirdiğimiz zaman gerçekten Rabbin bereketini hayatımızda görüyoruz. Ve burada da İlyas dediğin gibi kuraklık gerçekten çok büyüktü. Ve ilginç bir şekilde, yani belki ben de görmek isterdim o dönemde bunu bir şekilde. Dereden suçu ve kargaların diyor sabah akşam getirdiği et ve ekmekle besleniyordu. Çok güzel, çok ilginç. Kargalar normalde paylaşmazlar belki ama Tanrı'nın o vaadiyle onu nasıl beslediğini, nasıl yardımcı olduğunu burada görüyoruz gerçekten. Ve Tanrı'ya itaat etmek, onun buyruklarını yerine getirmek çok önemli. Bunu yaptığımız zaman Rab bizi bereketleyeceğini söylüyor. Hani bir ayet daha var ya, hatırlarsan İncil'de İsa Mesih söylüyor. Matta 6. bölüm 33'te. Önce onun egemenliğinin ardınca gidin. O zaman size tüm bunlarda, yani ihtiyacınız olan her şey de sağlanacaktır diyor. Burada evet, İlyas Tanrı'nın buyruğunu yerine getirmek için adım atıyor ve onun ihtiyacı olan et ve yemek, içecek Rab tarafından İlyas'a sağlanmış oluyor. Ve daha sonraki, o zaman bakalım İlyas'ın yapmış olduğu, İlyas peygamberin yapmış olduğu mucizelere, ilginç işler var, ilginç yaptığı şeyler var. Ona bakalım ve daha sonra Rab İlyas'ı evet bir kadına gönderiyor. Sarafet'te yaşayan dulu bir kadına gönderiyor. Orada da yapmış olduğu bir mucizeyi görüyoruz. Oradan da önemli bir dersler çıkartabiliriz. Kısaca söz etmek ister misin? Rab İlyas'ı bu Sarafet'li dul kadına gönderdiğinde orada başlarına ne geliyor, ne yaşıyorlar?
2: Evet, kuraklık artık iyice şiddetlendiğinde dere de kurudu. Yani o dereden içtiği su kuruyunca bu sefer Tanrı onu dediğin gibi Sarafet kentindeki dul bir kadına gönderdi. Burada tabii Sarafet kentini ve önemini, bu dul kadının farklılığını vurgulamamız lazım. Daniel, çünkü bu kadın İsrail halkında olan bir kadın değil. Ve bu kadından aslında İsa Mesih de bahsediyor. Evet. İncil'de okuyoruz. O dönemde diyor İsrail'de pek çok dullar vardı. Ama İlyas Sarafetli dul kadına gönderildi. Yani demek ki gerçekten bu kadında alçak bir yürek vardı. Tanrı'nın işleyişine açık bir gerçekten ruhsal durumda olduğu için İlyas bu kadına gönderildi. Bu kadına hizmet etmek, bu kadın tarafından beslenmek üzere İlyas bu kadına gönderildi ve yaklaşık 60-70 kilometrelik bir yol gidip Sarafet'e ulaşıyor ve bu kadını buluyor ve gerçekten zaten kıtlık bütün bir bölgeyi vurduğu için onların da yemekleri yok. Yani aslında son yemeğimizi vereceğiz ve sonra öleceğiz de diyor kadın. Ama İlyas dedi ki sen önce bana bir pide yap getir. Yani gerçekten burada bir iman sınamasıyla aslında karşı karşıya kalıyoruz. Kadını bir şekilde meydan okudu. Ben bir Tanrı adamıyım. Eğer sen benim Tanrıma güvenip onun hizmetkarına hizmet etmeyi tercih edersen kendi hayatından önce ve oğlunun hayatından önce, ondan sonra bereketi o zaman göreceksin. Ve kadın iman etti. Gerçekten de artık kendi ve oğlu için son kalmış olan unu, yağ kullanarak onun için bir pide yapıp getirdikten sonra İlyas dedi ki gerçekten de büyük bir bereket olacak ve İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki toprak yağmur düşünceye dek küpten un, çömlekten yağ eksilmeyecek dedi kadına. Ve gerçekten de kuraklığın bitimine kadar bu üçlü Tanrı'nın büyük lütfuyla yiyip içtiler. Yani çevredeki halk kuraklıktan, kıtlıktan kırılırken, açlık içerisinde yaşarken, susuzluk içerisinde yaşarken Tanrı'nın büyük mucizesini biz burada tanık oluyoruz. Yani nasıl olur da, değil mi? Akıl almaz bir şey. Nasıl olur da un eksik olmaz? Nasıl olur da yağ eksik olmaz? Yani bu tamamen aynı İsa Mesih'in bu 5000 kişiyi doyurmasına benzer bir şekilde ortada yokken var eden büyük bir mucize Tanrı'nın. Ve her şey bu kadının imanıyla başlıyor. Yani kadın iman etmeseydi, Tanrı'nın hizmetkarını geri çevirseydi biz böyle bir müthiş bir olaya tanık olmayacaktık. Kutsal kitapta bunu okumayacaktık.
0: Evet.
2: Ama ne mutlu ki bu kadının yüreğine Rab iman verdi ve sonucunda gerçekten Tanrı'ya yücelik sunuluyor.
0: Yani ben aslında sen anlatırken kendimi hep bu kadının yerine koyuyorum. Ben bu kadının yerinde olsaydım ne yapardım? İşte bir tek bir oğlum var. İşte ortalıkta kıtlık var ve dediğin gibi senin gerçekten kadın onu söylüyor. Yani küpte bir avuç un ve çömleğin dibinde azıcık bir yağ var ve oğlumla biz bunu yiyeceğiz ve sonra da öleceğiz. Çünkü bundan sonrası yok. Ve bu kadar böyle bir durumdayken bilmiyorum ben evimde elimde olan şeyi Tanrı'nın peygamberi olan öyle biri olduğunu söyleyen birisi gelecek benim evime ve diyecek ki önce bana bir pide yap. Yani düşünüyorum belki vermeyebilirdim bile. Çünkü biz bencil olarak doğal olarak kendimizi düşünüyoruz öncelikle. Ama gördüğümüz gibi eğer Tanrı'nın işini değil de biz önce kendimizi düşünürsek, bencilliğimizi düşünürsek, kendi hayatımıza bakarsak. Ama ben hayatımı kurtarayım, ben iyi olayım, ben yaşayayım, ben bunu edineyim, şunu edineyim diye önce kendi işlerimizin peşinden koşarsak. Bu kadında da olmadı ama belki son yemeklerini yiyeceklerdi ve sonra ölüp gideceklerdi. Ama işte ilginçtir, büyük bir iman var senin de dediğin gibi ve İlyas'ın dediği bu lafa inanıyor. Çünkü İlyas ona diyor ki korkma, git yiyeceğini hazırla ve önce bana küçük bir pide yap. Hani biraz önce dedim ya maddede, önce Rabbin egemenliği ardınca gittiğimiz zaman bizim de diğer bütün her şey, bizim için gerekli olan her şey sağlanacaktır. Ve senin de dediğin gibi gerçekten küpten un ve çömlekten yağ eksilmedi, Rab onların ihtiyacını karşıladı. Bu güzel durum içindeyken, evet her şey harikayken, yiyecekleri varken olumsuz bir şey yaşıyorlar. Yani biz hep bunu düşünebiliriz. Hayatta her zaman her şey mutluluk, iyi gidecek değil. Bir şeyler iyi giderken diğer tarafta bazı zorluklar, bazı kaygılar, bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Ve burada da ilginç bir şekilde bir sıkıntı yaşıyorlar. Aslında büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Nedir o? O evde yaşarken bir süre sonra dul kadının oğlu, tek oğlu işte gittikçe ağırlaşan kötü bir hastalığa yakalanıyor ve sonunda ölüyor. Tabii ki bu durumda yani İlyas'ı suçluyor. Ya sen geldin benim günahlarımı Tanrı'ya anımsattın ve Tanrı onu öldürdü. Niye böyle oldu? Bu oğlum benim niye öldü diye İlyas peygambere yakınıyor bir şekilde. Tabii İlyas için de zor. Böyle bir şeyi beklemiyordu. Böyle bir şeyi düşünmüyordu. Böyle bir şey olacağının. Ama ilginç bir şey yine görüyoruz. Yine bu zor ve sıkıntı durumu içinde İlyas direkt Rabb'e gidiyor, Rabb'e dua ediyor, Rabb'e yakarıyor ve diyor ki Rabb'e, ya Rab Tanrı bu çocuğa yeniden can ver. Yani öyle bir imanı vardı ki İlyas'ın, o çocuk tekrar dirilebilirdi, Rab onu tekrar ölümden diriltebilirdi. Çünkü onlara evet hayatlarının devam ettirebilmeleri için yiyecek ve yiyeceği ve içeceği sağlayan Tanrı bu çocuğu ölümden de diriltebilir. Yani imkansız hiçbir şey yoktur Tanrı için. Bunu belki anlamaları gerekiyordu. Hem kadının hem belki İlyas tekrardan bunu yaşamış oldu. Ve böylece ne işte dua ediyor ve o çocuk ölümden diriliyor. Ve o zaman gerçekten bu kadın da bu Tanrı adamının söylediği gibi gerçekten Rabbin sözünün gerçek olduğunu görüyor. Gerçekten Tanrı adamı olduğunu anlıyor ve Rabb'e şükrediyor. Evet, bitireceğiz belki ama bu Sarayfatlı kadın farklı bir ulustan olmasına rağmen Tanrı bu ulustaki insana da kendini gösteriyor İlyas aracılığıyla. Ben sadece evet İsrail'in tanrısı değilim, ben bütün dünyanın tanrısıyım ve ben bütün dünyadaki insanlara ulaşmak istiyorum diye de bize bir mesaj veriyor sanıyorum.
2: Aynen öyle, kesinlikle Daniel. Gerçekten de Rab yüreklere bakan bir tanrıdır. Kendisinden korkanları arayan bir tanrıdır. Gerçekten de zaman zaman İsrail tarihinde biz Rabbin İsrail halkı dışından kişileri çektiğini, yani Rut örneğinde de olduğu gibi onlar aracılığıyla kendi işlerini yaptığını görüyoruz. Ve Sarafatlı kadında da gerçekten beklenmedik bir şekilde oğlunu kaybettiğinde hemen gene İlyas'a gitti ve günahlarımı hatırlatıp çocuğumun ölmesine neden olmak için mi geldin dedi. Senin de dediğin gibi aslında demek ki biz bu kadında bir günah bilinci olduğunu da görüyoruz. Yani kutsal bir Tanrı adamının evine geldiği zaman kendi günahlarının ortaya çıktığını, Tanrı'nın bunları görüp onu cezalandırdığını zannetti.
0: Evet.
2: Aslında bu da bir kutsallığa bir dair bir farkındalıktı.
0: Hı-hı.
2: Ve bu da aslında önemli bir şeydi. Yani oğlunun kutsallıktan dolayı öldürmüş olabileceğini, günahları olduğu için ölmüş olabileceğini düşünmek de
0: Hı-hı.
2: aslında o dönemin halkları için çok yeni bir şeydi.
0: Evet.
2: Ve bunu sergiledi ve bu imanla gidip yani İlyas'a başvurduğunda, bir şekilde nedenini öğrenmek istediğinde, İlyas o zaman yüreğinde gerçekten bir acı hissedip Tanrı'ya dua etmeye yönlendiriliyor. Ve dediğin gibi onun gerçekten ölüleri dirilten bir Tanrı olduğuna iman ederek, niye bu kötülüğü yaptın Rab? Çünkü o da anlamadı. Ve çocuğun üzerine gerçekten 3 defa kapanarak okuyoruz ki, ya Rab Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver diye yakardığında Rab İlyas'ın yalvarışını duyurup çocuğu diriltiyor. Yani bildiğim kadarıyla aslında bu ölümden dirilişin ilk kaydıdır kutsal kitapta. Yani bir ölünün dirildiğini bilmiyorum, hatırlayamadım şimdi. Belki bu ilk kaydı olabilir, çok önemlidir.
0: Evet.
2: Yani İlyas'ın dönemi aslında Musa'dan sonra İsrail'de mucizelerin görüldüğü ikinci çağdır. Yani bu denli büyük mucizeler en son Musa'da görülmüştü. Musa ile birlikte İsrail halkı deneyim etmişti. Ve şimdi gerçekten ikinci bir mucizeler çağının aslında tam İsrail halkının dönüm noktasında putperestliğe düştüğü bir zamanda tekrar bir ışık gibi parladığını görüyoruz İlyas peygamber aracılığıyla. İlyas gerçekten büyük bir peygamber olarak pek çok mucizelere gerçekten aracılık etmişti. Buna sanırım sonra devam edelim.
0: Evet, süremizin sonuna geldik. Aslında sonuna değil, aranın sonuna geldik. Kısa bir ara verelim ve ondan sonra dediğin gibi birçok başka mucizeler yapmıştı İlyas peygamber. Neler yapmıştı, bunu kısa bir aradan sonra konuşmaya devam edeceğiz.

0: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
2: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Gerçeğin Sesi.
5: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
6: İman kahramanları.
5: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor.
3: Evet, kısa bir ara vermiştik. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birlikte İlyas peygamberin hayatına bakıyoruz, onun yaptığı mucizelere bakıyoruz ve aynı zamanda Rabbin İlyas peygamberi nasıl bereketlediğini, onu nasıl koruduğunu, ona nasıl yiyecekler sağladığını paylaşmıştık, konuşmuştuk. Dediğim gibi mucizelerine devam edeceğiz. İlyas peygamberin aslında İlyas peygamber Rab için çalıştığı için birçok zorlukları olmaya başladı. Ahav onu öldürmek istiyordu. İzebel onu öldürmek istiyordu. Ve İsrail'i sıkıntıya soktuğunu düşünüyordu kral Ahav. Dolayısıyla İlyas Ahav'la karşılaştı ve gerçek Tanrı'nın kim olduğunu Ahav'a göstermek istedi. İzebel'e göstermek istedi. Ahav ve İzebel İsrail'i sıkıntıya soktuğunu düşünüyorlardı İlyas peygamberin. Dolayısıyla İlyas peygamber onlarla o zaman karşılaşmak istedi ve Karmel Dağı'nda bir onlarla karşılaşmak için bir ortam yarattı. Biliyorsunuz yani Ahav ve İzebel onlar Baal'a tapınıyorlardı ve onların birçok peygamberleri vardı. İstiyorsan Alper senden biraz dinleyelim. Bu Karmel Dağı'nda İzebel'in getirmiş olduğu Baal'a hizmet eden peygamberler ve tek gerçek yaşayan Tanrı'ya hizmet eden İlyas arasında geçen olaylar neydi? Biraz bundan bize söz edebilirsen iyi olacak.
7: Evet, gerçekten dediğin gibi İsrail'i sıkıntıya soktuğunu iddia ediyor Ahav İlyas'ın. Fakat gerçekte bu çok saçma bir iddia. Çünkü zaten İsrail'in tanrısı olan Rabbe ihanet edip Baal'a, aşere putlarına tapanlar İsrail'i sıkıntıya sokmuştur. Yani dolayısıyla İzebel ve İzebel'e uyduğu için Ahav bütün İsrail halkına bu kuraklığın gelmesine neden oldu. Evet. Bu bereketsizliğin gelmesine neden oldu. Ve ondan sonra yüzleştikleri zaman Ahav ve İlyas ona bir meydan okumada bulunuyor. Yani sen o zaman İzabel'in sofrasından yiyip içen diyor Baal'ın 450 peygamberi ve Aşera'nın 400 peygamberi Karmel Dağı'na gelip önümde toplansın. Ve gerçekten de o zaman halka aslında bir gösteri yapmak istiyor. Halkın önünde bir Rabbin gücünün açığa çıkmasını istedi. Çünkü halk iki arada kalmıştı. Yani siyasi güç olan Ahav ve İzebel tabii ki özellikle Baal'ı, Aşere'yi çok ileri götürdükleri için İsrail'de. İsrail halkı da bundan etkileniyor doğal olarak. Yani Rabbi olan bağlılıkları kesinlikle sarsmıyordu. Ve sürekli olarak putlarla bir ilişki içerisinde oluyorlardı. Ama artık buna bir son verilmesi gerektiğini İlyas söylüyor. Ve dedi ki eğer Rab Tanrı ise onu izleyin. Yok eğer Baal Tanrı ise onun ardınca gidin. Yani artık bir karar vermen zamanı sizin için geldi. Ve böylece Rabbin peygamberi olarak sadece kendisinin kaldığını söylüyor. Ama Baal'ın 450 peygamberi var. O zaman şöyle bir çağrıda bulundu. İki boğa getirilmesini, birini Baal'ın peygamberleri alıp kessinler. İşte parçalayıp odunların üzerine koysunlar. Odunları yakmasınlar dedi. Öbür boğayı da ben keseceğim. Ben de onun etlerini aynı odunların üzerine yiyeceğim, koyacağım ve sonra onlar kendi ilahını adıyla çağırsın, yani Baal'a çağırsın ve ondan sonra da ben Rabbi adıyla çağıracağım. Bakalım hangimizin sunağı göklerden ateşle karşılık bulacak ve kabul edilecek.
4: Evet.
7: Bu çok net bir testti aslında İsrail halkı için, göklerin tanrısının kim olduğunun, göklerden ateş yağdıranın aslında kim olduğunun görmeleri için gerçekten müthiş bir test. Tabii ki bu testi de aslında İlyas'a kutsal ruh söylüyor. Yani Tanrı'nın ruhu böyle bir meydan okumayı başlattı. Ve tabii ki İlyas Tanrı'nın isteğine göre bu çağrıyı yaptı. Hı-hı. Aslında doğrudan kendi düşüncesine göre yapılmış bir şey değil. Rab onu bu şekilde bir meydan okumaya halkı davet etmesi için yönlendirmişti. Ve ondan sonra gerçekten de Daniel bütün kutsal kitapta çok meşhur olan, yani bütün imanlığın tanıdık olduğu bir sahneyle biz karşı karşıya geliyoruz. Bir tarafta Rabbin peygamberi olan İlyas tek başına, düşünebiliyor musun? Koca İsrail'de Rabbin konuştuğu, Rabbi izleyen o kadar çok az kişi var ki, bir tek peygamber var, İlyas. Fakat diğer tarafta yani bu İzabel'in finanse ettiği diyelim, yani sofrasından yiyip içtiği 450 tane Baal'ın peygamberi, 400 tane Aşeran'ın peygamberi, ya tabii sahte peygamber. Şimdi dinleyicilerimiz dedikleri zaman peygamber deyince, her peygamber tabii Tanrı'dan değildir. Hristiyan ilahiyatında ve kutsal kitapta biz sahte peygamberler olduğunu okuyoruz.
4: Evet.
7: Yani tıpkı Tanrı'nın gerçek peygamberleri olduğu gibi sahte peygamberler de vardı. Bu sahte peygamberler de ait oldukları sahte ilahlardan gelen öğretileri ya da bir şekilde ruhsal faaliyetleri insanlara aktarıyorlardı ve insanları saptırıyorlardı.
4: Hmm.
7: Gerçek Tanrı'ya tapınmamaları için. Ve böyle bir sahnede işte gerçekten yavaş yavaş bu sahneye yaklaşmak üzereyiz. Şimdilik ben bu kadar söyleyeyim Tanya.
4: Evet, orada aslında ilginç bir şey oluyor. Evet, gökten ateş yağdırmasını istiyorlar. Tabii ki Baal'ın bütün peygamberleri işte hazırlıyorlar her şeyi ve ilahlarına sesleniyorlar. İşte dua ediyorlar, yakarıyorlar. Onu okuyoruz. Diyorlar ki ey Baal, bize karşılık ver. Ve Baal'ın peygamberleri, onu okuyoruz. Sabahtan öğleye kadar kendi tanrılarına, yani Baal'a yalvarıyorlar. Ama ne bir ses geliyor, ne bir karşılık geliyor. Yani ilginç, belki günümüzde de zaman zaman olabilir. Bağırıyorlardı, yüksek sesle bağırıyorlardı bir şekilde, ama hiçbir şekilde gökten bir ateş o sunağı yakmadı. Ve İlyas peygamber ondan sonra çok daha ilginç, çok daha gökten ateş yanmasını engelleyici bir şey sanki yapıyor. Ne yapıyor? Hendeğin işte etrafına, o sunan odunların konulduğu hendeğin etrafına 4 küp su dolusu suyu dökmelerini istiyor. Suyu döküyorlar. Sonra tekrardan aynı şeyi söylüyor. Tekrar suyu dökün diyorlar. Ve etraftaki o hendek ve tabii ki o sunak da suyla doluyor. Ve aslında İlyas peygamber bunu göstermeye çalışıyor. İmkansız bile olsa, evet ateş yanmayacak çünkü su var. Bizim Tanrımız, İsrail'in Tanrısı, bizim inandığımız gerçek Tanrı, yaşayan diri olan Tanrı gökten ateş yağdırabilir. Ve İlyas peygamber, evet onu görüyoruz, Rabbin sunağına yaklaşıyor, dua ediyor ve şöyle diyor orada. Ey İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in Tanrısı olan Rab, bugün bilinsin ki sen İsrail'in Tanrısısın, ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarına yaptım. Ya Rab, yanıt ver ki bu halk senin Tanrı olduğunu anlasın, onların yine sana dönmelerini sağla. Çünkü dediğin gibi putlar çok fazlaydı İsrail ülkesinde, farklı şeylere inanıyorlardı. Aslında hem İsrail'in Tanrısına biraz inanıyorlardı ama aynı zamanda bu diğer putlara da inanıyorlardı. Ama Tanrımız bunu söylüyor, yani biz hem Tanrı'ya hem başka şeylere inanamayız. Dolayısıyla tek bir Tanrı'ya inanmamız gerekiyor. Ve İlyas dua ettikten sonra gökten Rabbin ateşi düşüyor. Ve düşen bu ateş yakmalık sunuyu, odunları, bu hendekteki olan suyu hepsini kurutuyor. Bu
3: harika, olağanüstü bir olay karşısında. Evet, o zaman bütün halk bu olanları görüyorlar, anlıyorlar, fark ediyorlar ve onu okuyoruz. Diyor ki kutsal kitapta, halk bütün bu olanları gördüğü zaman yüzüstü yere kapandı ve Rab Tanrı'dır, Rab Tanrı'dır dediler. Evet, İlyas peygamber gerçek Tanrı'nın kim olduğunu hem oradaki putperestlere, diğer bağlara tapanlara, diğer uluslara da göstermiş oldu.
7: Evet Daniel, özellikle de sonra İlyas Baal'ın peygamberlerini yakalamaları buyruğunu verdi ve halk tabii ki bu görkem karşısında, Tanrı'nın İlyas'a verdiği cevap karşısında gerçek Tanrı'nın İsrail'in Tanrısı Rab olduğunu, yani yeri göğü yaratan, gerçekten de özellikle Baal'ın peygamberlerinin kendilerini bu öğlen vaktinden akşam sunusu vaktine kadar ne kadar hırpaladılar değil mi kendilerini?
3: Evet,
7: hatta
3: evet.
7: Bedenlerini de deştiler, yaraladılar kendi adetleri üzerine. Yani kendi ilahlarını manipüle etmeye çalıştılar. Kendilerini işte bir şekilde acı vererek bir şekilde onun ilgisini uyandırmaya çalışmışlardı. Hı hı. Fakat bunu başaramadılar. Ama diğer taraftan İlyas'a bakıyoruz. İlyas çok sade bir şekilde sadece dua etti.
3: Emin, Tanrısından
7: çok emin bir şekilde, herkesin duyacağı şekilde sadece dua etti. Kısa bir duaydı. Hı hı. Ve dediğin gibi o kadar emindi ki kendinden, 4 küp suyu da onun üzerine boşalttı. Yani daha fazla sulayarak ateşin ne kadar güçlü ineceğini göstermek, hı hı, istiyordu. Ateş o kadar güçlü inecek ki ne kadar ıslak olursa olsun o odunların hepsini kurutacak. Çünkü tanrısal bir ateş düşecekti. Hı hı. Ve bu sade ve bu içten Tanrı peygamberinin duasını elbette Rab gökten yanıtladı ve ateşini bu sunağın, İlyas'ın sunağının üzerine indirdiği zaman gerçekten bütün halkın gözü önünde müthiş bir mucize gerçekleşmiş oldu. Ve biz de tabii ki hala bu olayları kutsal kitapta okuyarak sevinip övünüyoruz bizim Tanrımızla. Çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz ki pek çok ilahlar, pek çok Rabler vardır değil mi? Hı hı. Yani bunlar kendilerinin Rab olduğunu, ilah olduğunu iddia ediyorlar dünyanın çeşitli coğrafyalarında. Pek çok insanlığın taptığı sahte ilahlar var.
3: Evet.
7: Fakat biz
3: zenginlik,
7: görüyoruz.
3: Zenginlik, para, televizyon,
7: bunlar
3: şöhret,
7: da dahil.
3: Bunlar da içinde.
7: Aynen doğru söylüyorsun. Hem de bunlarla dahil olmak üzere. Ama bunları ne kadar yakarsan yakar değil mi? Ne kadar bunlara sen kendini verirsen ver, bunlar sana cevap verecek bir pozisyonda değil.
3: Evet.
7: Bunlar senin yüreğindeki arzuyu tatmin edecek durumda değil. Yani yüreğini ateş indirecek durumda olmayan ölü ilahlardır. Ama yalnızca ve yalnızca işte İlyas'ın tanrısına bir sunağımızı diktiğimiz zaman, İlyas'ın iman ettiği İsrail'in tanrısı Rab'be yüreğimizde bir sunak kurup onu davet ettiğimiz zaman, onun kutsal ruhunun ateşi bizim yüreklerimize de aynı şekilde gelecek ve bizim bütün günahlarımızdan temizleyecek, bizi arındıracak ve bizde Tanrı korkusunu ve sevgisini uyandıracaktır.
3: Evet. Ve sonra aslında şu bir ruhsal bir gerçek olabilir diye düşünüyorum. Yani biz Tanrı'yla büyük bir iş yaptığımız zaman, hayatımızda Rabbin bereketi olduğu zaman, onun yüceliği gözüktüğü zaman olumsuz şeylerle de hemen sonra karşılaşabiliriz. Yani baskılarla, zorluklarla, sıkıntılarla hep bunlardan söz ediyoruz ama karşılaşabiliriz. Ve sonra İlyas bu büyük zaferi bütün halklara gösterdikten sonra aslında bir denenmeyle karşı karşıya geliyor. Ve o diğer Baal'ın peygamberlerini de öldürttüğü için sonra görüyoruz ki İzebel diyor ki İlyas'a, ben de seni öldürteceğim. Eğer seni öldürtmezsem bana da daha aynısını ya da daha kötüsünü yapsınlar diye İzebel, Ahav'ın karısı, İlyas'ı öldürmek istiyor. Ve neyi görüyoruz? Yani bu kadar büyük bir mucize görmüş olan İlyas peygamber birdenbire işte insansal duygu, tabii ki peygamberler de insandır. Onların da hataları, eksikleri, yanlışları vardır ve okuyoruz ki can korkusuyla diyor kaçtı, uşağını da bıraktı ve Rab'be dua etti ve dedi ki ya Rab, yeter artık, canımı al, ben atalarımdan daha iyi değilim. Yani umutsuz bir durumdaydı, çaresiz bir durumdaydı, kendisini öldürmek isteyen birileri vardı. Yaşadığı o olağanüstü olaydan sonra ruhsal olarak biraz zayıf düştü burada ve ölmesi için dua etti. Ve aslında böyle dua ederken Tanrımızın ne kadar harika olduğunu görüyoruz. Yani biz canımız zor durumda olabilir, kötü durumda olabilir, yaşamak bile belki istemeyebiliriz. Ama Tanrımız bizim bütün duamızı, bizim bütün yakarışımızı duyan bir Tanrı ve bizi güçlendirmek isteyen bir Tanrı. Ne kadar zayıf olursak olalım, ne kadar gücümüz olmasa da Tanrı bizi güçlendirmek istiyor. Ve burada onu görüyoruz. İlyas işte bir retem çalısı altında yatıyordu, uykuya dalıyordu ve bir melek ona dokundu ve ona dedi ki kalk yemek ye. Yani ve İlyas işte kalkıyor ve yanı başında kızgın taşlar üzerinde duran pideyle bir tesis su görüyor. Ve Rabbin meleğinin bu olay iki defa oluyor ve Rabbin meleğinin onu nasıl güçlendirdiğini burada görüyoruz. Ve aslında kendi kaygıları ve korkuları içindeydi bu arada İlyas peygamber, çünkü sadece kendisinin kaldığını düşünüyordu ve kendisinden başka hiçbir imanlının ya da Tanrı'ya tapan kişinin olmadığını inanıyordu. Ama Tanrı ona gösterdi ki sen tek başına değilsin ve bu halk içerisinde bana tapan, beni seven, benimle olan başka birçok insan var. Bu güzel bir olay. Aslında belki bilmiyorum Alper, ondan da söz edebilir misin? Tanrı'ya tekrar yalvarıyor ve Tanrı ona bir şekilde konuşuyor. Ama nerede konuşuyor? Yani Rab onun önünden geçiyor.
7: Evet Daniel, İlyas dediğin gibi bir duygusal bunalım ve bir korku yaşadı. Bu kadar büyük bir peygamber, büyük mucizelere aracılık etmiş. Yani işte bu dul kadınla değil mi? Birlikteyken çömlekten yağ ve un eksik olmamıştı. Ölü kadının ölen oğlu dirilmişti. Ve en son olayda da bu Baal peygamberleri olsun, Aşere peygamberleri olsun, bu sahte peygamberleri yok etmişti. Yani Tanrı'nın ateşi onun sunağına düşmüştü. Ama dediğin gibi İzabel'in bu tehditvari konuşmasında bir yüreğine bir korku düştü. Umutsuzluğa kapıldı. Yani ben ne kadar Rabbe hizmet edersem edeyim, gene bu kötüler peşimde, gene bu halk Rabbe dönmeyecek gibi umutsuzluk içerisinde Tanrı Dağı Horeb'e doğru bir yola, yolculuğa çıkıyor. Rab'le buluşmak, Rab'bin yüzünü aramak, Rab'den teselli bulmak amacıyla bu yorgunluğunu belki Rab'be atmak için gerçekten de Rab'be geldi. Dediğin gibi melek ona yardım etti bu yolculuğunun sürdürülmesi için ve sonunda...
3: Aslında, pardon lafına girdim, bu da ilginç bir olay. Rab onu çağırıyor. Yani Rab ona diyor ki dağa çık ve önümde dur.
7: Evet.
3: Yani duayla bana yaklaş. Ve pardon lafını kestim ama biz burada şunu da düşünebiliriz. Biz evet böyle bir zorluk içindeysek, ölüm tehlikesi belki olmayabilir ama başka zorluklar hayatımızda olabilir. Daha çıkmalıyız. Yani Rabbin önüne çıkmalıyız. Evet. Onun önünde durmalıyız.
7: Doğru. Evet. Kesinlikle haklısın. Dediğin gibi yani yalnız ve sessiz bir zamanla Rab'den yeni bir yön, yeni bir vizyon, yeni bir tazelenme zamanı aramalıyız. Biz zaten dediğin gibi bunu bazen çekilme olarak da adlandırabiliyoruz. İmanlar olarak, kiliseler olarak ruhsal çekilme zamanlarımız var. Ve bu çekilme zamanlarında Tanrı'nın yüzünü arayarak bir tazelenme ve yenilenme fırsatı buluyoruz. Aslında burada da bir ruhsal çekilme zamanı yaşadı diyebiliriz İlyas, evet, için de. Dediğin gibi gerçekten dua et, yani dağa çık, önümde dur, benim yüzümü ara ve ben sana yapacaklarını bildireceğim demeye getirmişti Tanrı. Ve gerçekten de çok sevdiğimiz bir bölüm var. Diyor Rabbin önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı, ancak Rab rüzgarın içinde değildi. Rüzgarın ardından bir deprem oldu, Rab depremin içinde de değildi. Depremden sonra bir ateş çıktı, ancak Rab ateşin içinde de değildi. Ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu. Yani İlyas bu sesi duyunca cübbesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun İlyas?" dedi. Yani bu çok güzel ruhsal anlamları olan müthiş bir ayetler dizisi. Yani Rab büyük gücüne, büyük görkemine, değil mi, depremler yaratan, ateşler yağdıran, yakıp yok eden bir ateş, kutsal kutsal kutsal olan bu eşsiz varlık olan Tanrımız, ihtiyaçta olan, zayıf düşmüş olan bir çocuğuna çok ince ve yumuşak bir sesle, göksel baba kimliğiyle yaklaşıyor. Ve İlyas'ı bir çocuğu olarak sarıyor ve dedi, "Burada ne yapıyorsun İlyas?" Onunla dertleşiyor. Yani onun yüzünü aradıktan sonra İlyas, Rab ona sesini işittirdi. "Burada ne yapıyorsun?" deyince, tabii ki Tanrı biliyor burada ne yaptığını. ama İlyas'ın bunu ifade etmesine izin verdi ve İlyas yüreğini döktü Rabbe. Dedi ki ben her şeye egemen Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti, sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım, beni de öldürmeye çalışıyorlar. Ve ondan sonra Rab ona yeni bir vizyon veriyor, bundan sonra yapması gerekeni ona anlatıyor. Yani artık senin görevin bitti İlyas. Ben senin görevini sona erdiriyorum. Sen yapman gerekeni yaptın. Evet dedi, bana gerçekten büyük bir istekle kulluk ettin. Benim için büyük işler yaptın. Ama şimdi kendi yerine Elişa'yı peygamber olarak atayacaksın, mesedeceksin. Ve gerçekten de İsrail'de Baal'ın önünde diz çöküp onu öpmemiş 7000 kişiyi sağ bırakacağım dedi. Yani İlyas gerçekten sona kadar sadakatini korudu. Düştüğü anda da Rabbi arayarak Rab'den gene bir bağışlanma aldı. Hı hı. Gene bir yenilenme aldı. Ve ondan sonraki dönemde zaten Elişa'ya gidiyor. Elişa'yı buluyor. Elişa'yı mesediyor. Ve daha sonraki dönemde biliyorsunuz ki İlyas'ın görevini Elişa devraldı. Ve ondan sonra İlyas'ı Rab göklere alıyor. Hı hı. Ve Hanok'tan sonra ölümü görmeden direktman göklere alınmış ikinci kişi oluyor. Yani İlyas peygamber gerçekten güçlü, büyük bir peygamberdir. Musa'dan sonra gelen, mucizeler yapan İsrail'in en büyük peygamberlerinden biriydi. Ve hatırlarsanız İsa Mesih'in görünümün değiştiği dağda Musa ile İlyas onun yanına geldiler. Ve onun Yeruşalem'de bekleyen ölümüyle ilgili ona konuşmalar yaptılar. Yani bizim dinleyicilerimizden merak edenler olabilir. Musa ve İlyas neden İsa Mesih'e geldiler diye. Ben bununla ilgili şöyle bir yorum okudum ya da şöyle düşünüyorum diyebilirim. Kutsal Yasa ve peygamberler İsa Mesih'e tanıklık ediyorlardı. Hı hı. Bütün yazılarda. Ve biz aslında Kutsal Yasa'nın Musa tarafından orada temsil edildiğini, peygamberlerin ve peygamberlik yazılarının da İlyas tarafından temsil edildiğini görebiliyoruz. Hı hı. Yani İsa Mesih'i hem yasa hem de peygamberler onaylıyordu. Ve İlyas da gerçekten bu peygamberlerin temsilcisi olarak Rabbe büyük bir hizmeti olan bir kişiydi.
3: Evet. Süremizin sonuna geldik ama şunu sevgili dinleyicilerimize ben de söylemek istiyorum. İlyas zor bir durumdayken, belki ölümü beklerken Tanrı'ya sesleniyor. Ancak senin de belirttiğin gibi Tanrı'yı ancak sessizlik içerisinde buluyor. Yani bizler de Tanrı'ya seslenmeliyiz sıkıntı ve zorluk içerisindeyken. Bu sessiz bir zaman olmalı. Yani kafamızda bin bir düşünce geçiyorsa, yani burada diyor rüzgar vardı, işte deprem oldu, ateş oldu. O zaman Tanrı'yı duyamayabiliriz. Tanrı'ya bütün yüreğimizle yaklaştığımız zaman, ona gittiğimiz zaman, ondan yardım istediğimiz zaman ve sessizlik içinde onu beklediğimiz zaman Tanrı'nın esenliği, varlığı ve gücü İlyas'ı doldurduğu gibi bizi de dolduracaktır sevgili dinleyiciler. Eğer bu dönemde zorluklar, sıkıntılar yaşıyorsanız ve gerçekten belki de ölmeyi bile düşündüyseniz Rab'be yaklaşın, Tanrı'ya yaklaşın sessizlik içerisinde. Diğer düşünceleri bir kenara bırakarak sadece Rab'be odaklanın ve onun sizi nasıl güçlendirdiğini, ayağa kaldırdığını göreceksiniz. Evet, süremizi biraz aştık. Çok teşekkür ediyorum bu programa katıldığın için sevgili Alper kardeşim.
7: Rica ederim Danya, benim için zevk oldu.
3: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Esen kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.